Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Abdal Olsam Şallar Giysem Aynime Tokat türküsüyle başlıyoruz. Ali Haydar Gül sizlerle.

Aşık Veysel'den alınan Çoktan Beri Hasretin Çekerim Sivas türküsünü Sema Kaya Doğan'dan dinliyoruz.

Muhlis akarsudan alınan bir türküyle devam ediyor Seher Yeli. Yol ver bana, yol ver ey yüce dağlar. Soner Özbilen'in yorumundan dinliyoruz.

Diyarbakır'a doğru uzanıyoruz şimdi. Maden Dağ Dumandı. Kaynak kişi İzzet Altınmeşe ve seslendiren Mücella Ata.

Aşık Daimi'den alınan bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Ali Rıza Gündoğdu'dan. Geçti gitti vatanına, yurduna.

Dere geliyor dere, kumunu sere sere. Al götür beni dere, yarin olduğu yere. Türkan Ebcioğlu'ndan alınan bu Kırklareli türküsünü Aynur Haşhaş'tan dinliyoruz.

Yüksel Yıldız'dan Muzaffer Erdem'in derlediği Gel Seninle Bir Kararda Duralım türküsünde Süleyman Yıldız'ı dinliyoruz.

Nevşehir türküsüyle devam ediyoruz. Gökteki yıldızın üçü terazi. Kaynak kişi Avanoslu Selahattin ve seslendiren Dilek Karadağ.

Seher Yeli bir Manisa türküsüyle devam ediyor. İrfan meclisinde oturmak için engin olup varmak hoş olur. Bahattin Tuğra'nın yorumundan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Çıra çattım, yanmadı. Emine Koç sizlerle.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in provokasyonlarına dikkat çekti, mutabakat hassasiyetle korunmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, mutabakat bölgesel ve küresel istikrara katkı sunması açısından memnuniyet vericidir dedi. İran'dansa sürece katkısından dolayı Türkiye'ye teşekkür geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Türkiye sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve rekabet gücüyle tüm dünyada öne çıkıyor. Yabancı hasta sayısıyla döviz gelirindeki artış da dikkat çekici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen yıl Türkiye'ye sağlık hizmeti için gelenlerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi. Döviz geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 8'li çapraz karaciğer nakli ile dünyada bir ilke daha imza atıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın açılışında konuştu. NATO zirvesi öncesinde Ankara'nın büyük bir hava operasyonuna hazır olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye yüzyılını, diplomasi yüzyılı yapmanın en güçlü altyapısını da kurduk dedi. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki iş iskeleleri kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı, dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası dün başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'deki soykırımı örtbas etmeye çalışan medya kuruluşları olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu çarpık medya düzeniyle mücadele ediyoruz dedi. Duran, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın Ankara'daki sergi açılışında konuştu. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki birçok nokta hedef alındı, Nebadiye'de bir gazeteci yaralandı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Saat 7.06, gün 16 Haziran 2026 Salı. Sizler TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah programındasınız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir gün, beraberliğimizin ilk dakikaları. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız başlıyor. TRT Türkü frekansında, TRT Türkü'de sabahta. Her zaman olduğu gibi yeni günü Anadolu'nun ezgileriyle, türkülerimizle karşılamak üzere buradayız. Nuray Soydan ve Ebru Dezgahçı, Pınar Kundakçı Temel. Bizden size selamlar, sevgiler. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz 3 saat sürecek her sabah olduğu gibi. Dediğimiz gibi birbirinden güzel türküler eşliğinde yine sizlerle birlikte olacağız. Hemen her yöreden yine bir türküyle buluşabileceksiniz. Aynı zamanda sizler sosyal medyadan da bizlere katılacaksınız. Facebook, X, Twitter, Instagram'da, TRT Türkü sayfasında, istekler sayfasında sizlere merhaba diyoruz. Bir türküye ortak olmak, sevdikleriniz, yakınlarınızla güzel ezgilerde buluşmak isterseniz ya da TRT Türkü dinleyenlerine bu güzel aileyi bir merhabayla selamlamak isterseniz buyurun diyoruz TRT Türkü sayfamıza. Ve bugünkü açılışımızı Ender Balkır ve Sevcan Orhan'ın birlikte seslendirecekleri bu güzel türküyle yapıyoruz. Seyyah oldum, gezdim gurbet elleri.

Karlı dağlar atamadım derdimi, derd üstüne derd ekledin nazlı yar. Gören ağlar şu garibin halini, derd üstüne derd ekledi nazlı yar. Sibel Pamuk'tan dinledik Nazlı Yar türküsünü. Saatler 7.17'yi gösteriyor. İstanbul'dan TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Ve şimdi yine bir gurbet türküsü ve Hüseyin Turan mikrofonda, Merdo.

Yerlerinden biridir. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Sizler için Gürkan Özpeker'den dinledik. Efem 7.26'yı gösteriyor saatimiz. Şimdi bir türkü daha gelsin. Ardından karayollarındaki son durumu aktaralım. Yolda pek çok dinleyicimiz var bizlerle birlikte olan. Hayırlı güvenli yolculuklar dileyelim. Ve Van'ın türküsüyle sürdürelim programımızı. Onu şan söylüyor. Mustafa Hoşsun'un derlediği bu güzel ezgiyi. Urfa'ya paşa geldi. Tahta tamaşa geldi. Bir elim yar kolunda. Bir elim boşa geldi.

0: Yol durumu.
1: Yola çıkmaya hazırlanan, yolculuk halinde olan bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız ve 16 Haziran 2026 Salı günü itibariyle karayollarındaki son durumu aktaralım. TEM otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme ve onarım çalışmaları var ve bu çalışmalar nedeniyle TEM otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış kolu kapatılacak. Çalışmalar bugün saat 12'den itibaren başlayacak. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ile 1. kilometreleri arasında köprü derz yenileme işlemi sebebiyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti iç çember alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı Bağlantı Yolu'nun Tarsus Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları var. Bu nedenle Tarsus Batı gişelerden D100 istikameti trafiğe kapatılarak D400 Tarsus Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor ulaşım. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışması nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten veriliyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32 ile 72. kilometreleri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 2 tünellerinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 19 Haziran 2026 tarihine kadar sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek. Alanya-Antalya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında bir şeridinde her gün gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları var. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli bakım onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Güvenli yolculuklar.
0: Yol durumu.

Bir Neşet Ertaş türküsünde Bayram Bilge Tokeli dinledik, Cennette İnsan. Saat 7.40 oldu değerli dinleyenler. Yeni bir gün yine türkülerle karşılanıyor TRT Türkü'de sabah programında. Birazdan saat 8'de hava raporunu okuyacağız. Bakalım hava nasıl olacak? Dün çok sıcak bir gündü İstanbul'da ama bugün nasıl merak ediyoruz. Sadece İstanbul değil elbet Türkiye genelinde durum nedir? Hava tahmin raporunda sizlere bilgileri aktaracağız ve sonrasında istekler saati diyeceğiz. Sosyal

medya üzerinden ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını okumaya başlayacağız. Facebook, Instagram, TRT Türkü sayfasındayız. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak isteyenler programımızda şu dakikalar itibariyle canlı yayında bizlerle beraber olanlar yazabilirler. Sosyal medya kullanıyorsanız, yazma imkanınız da varsa buyurun TRT Türkü sayfasına diyoruz. Her gün yeni dinleyicilerimizi de tanımak, onların da isimlerini okumak mutluluk veriyor efendim. Şimdi Ege'ye gidelim. Ege'nin ve Rumeli'nin türküleri gelecek ardı ardına. Önce Emine Koç söyleyecek. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum günleri saya saya. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği Biga türküsünde ve sonrasında da Yasemin Göksu ve grubuna kulak vereceğiz. Zilli Damaş'a Darbuka diyerek.

Zilli Damaş'a Darbuka, Rumeli'nin türkülerinden biriydi. Şimdi o yöreden ayrılmayalım. Bir başka sevilen türkü var, o da Akgüvercin Olaydım. Sizler için İlker Çelik söylüyor.

Efendim saatler 7.55'i gösteriyor. Birazdan hava tahmin raporunu okuyacağız ve sonrasında ikinci saatimizde istekler bölümünde olacağız. Şimdi 8 öncesinde son türkümüz geliyor. Tekirdağ Şarköy'e uzanalım ve Zeynep Cihan'dan dinleyelim. Efendim bağa girdim bağ budanmış, bağ gülgül dadanmış, 15 yaşında da Nazifede Hanım kimlere aldanmış diyor. Zeynep Cihan, Mustafa Karayer'den Yücel Paşmakçı'nın derlediği Tekirdağ Şarköy'ün türküsünde.

0: Hava durumu.
1: Evet, hava sıcaklıklarının arttığını görüyoruz. Dereceler ne düzeyde, hemen sizlerle paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 34, Çanakkale 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Denizli 35, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32, Adana 34, Antalya 29, Hatay'da 29, Burdur 31, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Konya 30, Bolu 29, Kastamonu ve Zonguldak'ta 29, Düzce 32, Rize 27, Samsun 28, Trabzon 25, Amasya 32, Erzurum 25, Kars 23, Malatya 31, Van 24, Diyarbakır 35, Mardin 34, Siirt 32 ve

küp içinde nişasta, işittim yârim hasta, hasta mısın ayarim, yazdırayım bir muska, dedi Fatma Topçu Edirne'nin türküsünde. Rakım Ertür ve Şerif Ercan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküydü. Saatler 8.06'yı gösteriyor. İstekler bölümüne, ikinci saatimize bu türküyle başladık efendim. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Günü yeni karşılayanlar, programımıza yeni katılanlar, radyolarını yeni açanlar, günaydın. Merhaba, hoş geldiniz diyelim ve artık sosyal medyaya dönmenin zamanıdır diyelim. Çünkü istekler saatindeyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimiz sosyal medyada paylaşım yapıldığı andan itibaren yazıyorsunuz. Bu sabah da öyle oldu. Pek çok kıymetli dinleyicimizin mesajını, iletisini, paylaşımını görüyoruz. Ama dediğimiz gibi yeni dinleyicilerimiz de katılırsa mutlu olacağız efendim. Sosyal medya kullanıyorsanız buyurun Facebook'a, X, Twitter ve Instagram'a. Facebook'la başlayalım. Halil Gülşen diyor ki sıcak ve bunaltıcı bir Çukurova sabahı. Tarsus'tan günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Tarsus Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğretmen, öğrenci ve personeli için gelsin. Yayın ekibinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz Halil Gülşen, kolaylıklar dileyelim. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam göndermiş, Ankara'dan yazıyor. Yılmaz Yüzer Ceviz'in başkenti Bitlis Adil Cevaz'a armağan olsun türkülerimiz. Mustafa Atmacı bizim Afyonkarahisar'dan sürekli takipçimiz. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazdı yine. Mersin'den Gürcan Hüsbal bizi dinliyor. Kütahya Gediz'e gönderelim türkümüzü. Yılmaz Karaağaç yazdı. Şaban Dişli sevgili kıymetli ekibimiz diyor, değerli türkü dostları, hepinize en iyi dileklerimle selamlıyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Var olun Şaban Bey. Çanakkale Biga Ahmet Arslan, Aydın Hasan Ceylan, Avni Yeğin, iyilikten, güzellikten, sevgiden yana herkese günaydın. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar dedi. Soner Koç da aynı şekilde sıradaki türküyü armağan ediyor bütün dinleyicilerimize. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, sıradaki türkü eşim Medine Hanım'a ve bütün aileme, anamurumuza gelsin, hepimize gelsin, armağan olsun. Maya Türköz Uşak, Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar, Ergun Aktaş, Adem Taşkın, Antalya Elmalı Avşar Köyü Toroslardan selam olsun diyor. Eşi Emine Hanım bir türkü için bir türküye ortak oluyor. Ergün Tontu da Daren'den hayırlı sabahlar yazdı. Darenlere ve Ceyhanlara sıradaki türkümüzü seçti. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan, Yavuz Selim Karlıdağ Araklı'dan, Trabzon'dan, Pervane Köyü'nden bizlerle birlikte ve Çanakkale Biga Sarı Sıvat Köyü'ne de Adem Aşkı'ya ve ailesine türkülerimizi armağan edelim. Sıradaki sanatçımız sevgili Sabahat Aslan, onun sesinden dinleyeceksiniz ki hatırlatalım, haftanın dört günü Sabahat Aslan bu programdan sizlere sesleniyor. Şimdi onun güzel bir türkü yorumu, Cici Pabucum Cici diyelim. Bursa'ya gidiyoruz Nevin Akol'un türküsünü dinlemek üzere. Cici Pabucum Cici, gezdiğim çimen içi, benim de sevdiceğim kavrulmuş badem içi.

aman, seni alıp diyar diyar gezdireyim aman, kalem alıp kaşlarını yazdırayım aman, gerdanına liraları dizdireyim aman, seni alıp diyar diyar

Minarenin alemi, Karakaş'ın kalemi Nide'nin Nurettin Bayhan'dan İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküsünü Orhan Akalmaz'dan dinledik. Saatler 8.16'yı gösteriyor. Artık istekler bölümündeyiz, sizin saatinizdeyiz. Sıradaki türküye ortak olmak isteyen dinleyenlerimizin mesajlarını, iletilerini, paylaşımlarını dile getirmeye devam ediyoruz. Murat Odabaşı diyor ki, türküler bizim türkülerimiz. Kavuşamayan aşığın gönül dağında yankılanan sitemini, cepheye gidip de dönemeyen evlatların acısını,

gurbet elde kalanların yalnızlığını, bu toprakların derin hafızasını barındıran türküler. Özde olanın söze dökülüp sazın telinden döküldüğü, kalpten kalbe ezgilerle köprülerin kurulduğu, sevincin, hüznün, gurbetin, sevdanın en duru haliyle anlatıldığı, yaşanmışlıkların aynası türkülerin, her türünden örneklerinin yer aldığı olağanüstü güzellikte bir program TRT Türkü'de Sabah. Efendim çok teşekkür ediyoruz, övgülerinizle devam ediyorsunuz seslendirmeye. Var olun diyelim, gönlünüze sağlık. Yapımdan yayına, alıcılarımıza ulaşmasında emeği geçen siz güzide ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle güzel bir gün diliyorum. Paylaştıklarınız için gönülden teşekkürler Murat Odabaşı. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan saygılar sunuyorum. Çalacağınız türküyü Biricik Kızlarım ve Eşime Armağan ederseniz mutlu oluruz diyor. Hemen sırayı alıyoruz. Ve Turan Akman Erkılıç. Günaydın değerli ekip, geciktim bugün biraz, özür dileyerek. Yeni günde herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Bahçelerde bal erik, hele Nuri türküsünü öğrencilerimize, öğretmenlerimize, TRT Türkü'deki arkadaşlarımıza, eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a ve yeğenim Gökşen Sevindi'ye, akrabalarıma, çalışma arkadaşlarıma armağan etmenizi diliyorum diyor. Şimdiden teşekkürler. Ankara'dan selamlar. Efendim dinleyenlerimizin mesajları ardı ardına geliyor. İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu şu anda bizi dinlemede. Selam gönderelim. Aynı şekilde Suna Koçak Didim'den merhaba diyor. Elazığ'da dinleyicilerimiz var. Demiray ailesi, Okyar Bey, eşi Sevilay Hanım. Onlar da her sabah olduğu gibi kahvaltı sofralarında bizlere bu güzel türkülere eşlik ediyorlar. Onlar için türkü söylesin, Elazığ'ın türküsü gelsin. Vasfi Akyol'dan Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküdür. Bahçelerde bal erik, dallarını eğerik. Bize harputlu derler, biz güzeli severik.

Haydi buyurun halayı dedik ve siyah haldan dinlettik. Sekerek saat 8.25 efendim İstanbul'dan yayınımızın 1,5 saati yavaş yavaş geride kalıyor. TRT Türkü'de sabah yeni günde devam ediyor efendim. İstekler için bu kez Instagram'a dönelim. Hasan Güçlü'nün iletisini gördük Konya Kulu'dan. Ortak olmak istiyor. Bayram Gökçen de Fethiye'den dinleyicimizdir. O da eşi Arife Hanım'a armağan ediyor. Selahattin ve Yıldız Erzi Çift'i yayın ekibine selamlar, sevgiler, başarılı yayınlar diliyoruz. Sıradaki türküyü eşim Yıldız Erzi'ye armağan etmek isterim demiş. Bir başka dinleyicimiz Isparta Keçiborlu Kılıç Köyü'nden. Dinleyicimiz Selma Hanım eşi Mehmet altındandır ve gül toplayanlar için sıradaki türküyü istiyorum diyor. Lütfen kullanıcı adlarınızın yanı sıra isimlerinizi de yazınız gördük. Şimdi Nimet Çoban'ın iletisiydi bu. Özgür Aldemir günaydın dedi. Alparslan Cantürk Giresun Espiye Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'ndan tüm TRT Türkü dostlarına merhaba diye yazmış. Osman İnan Ankara'dan dinliyor programımızı. İsmail Eteşken Karabük, Özcan Gönen, Manavgat, Hatice Ünal, günaydın Acıpayam Kelekçi'den merhaba dedi. İzmir Buca'dan dinleyicimiz sıradaki türkülerimizi armağan edelim. Bir türkü istemişsiniz. Eğer zamanımız yeterse neden olmasın. İsmail Yalabık Berlin'den yazıyor. Eğer mümkünse bir zeybek dinleyebilir miyiz? Gülten Kaymak Edirne'den, Kayseri'den İsmet Bey, Tekin Koluçolak Ankara'dan. Mustafa Çatlakkaya günaydın Aladağ Başpınar Yaylası'ndan. Yalçın Bey yorucu bir güne ama sizlerle başlamak çok güzel diyor. Özbilge ve Akay ailesi için sıradaki türküyü istiyorum. Yalçın Özbilge kolaylıklar dileyelim efendim. Zorunuz kolay olsun. Abdullah Uzal Ankara'dan merhaba dedi. Ela Saim Yiğit günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Ben Erzurum'dan yazıyorum. Sevgili kızım, ailem ve tüm türkü severlere armağan ediyorum. Teşekkürler Ela Hanım. Yunus Bey sıradaki türkünüzü türkü diyar diyar gezen herkese armağan ediyorum. Sıradaki türkümüz armağan olsun diyor polis memuru Yunus Solak Silivri'den yazmış. Kolaylıklar dileyelim. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar. Zehra Evli okul yolundan herkese günaydın. Seyda Alas Adana'dan. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi Mevlüt Koç yazıyor. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den Zeki Bey, Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bayındır, sıradaki türkümüzün taliplerinden Çanakkale'den Fatma Hanım, iyi ki varsınız sıradaki türküyü bekliyorum dinleyicilerimiz için demiş. Emine Demir Atamer, o da bizlerle birlikte güzelliklerle dolu bir gün olsun. Sivas Koyulhisar'dan. Dinleyicimiz Serkan Alkan, Üsküdar Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan kızım Zeynep Alkan için türkümüzü bekliyorum. Manisa'dan hayırlı sabahlar, Duyar, Seher Duyar, Durmuş Duyar eşim, oğlum Mehmet kızım Ayşem Sümeyye için istiyorum. Ve sıradaki türkümüzün isteklerinden biri de Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa Bey. Hemen gelsin türkülerimiz. En çok istek alan isimlerden biridir Elif Buse Doğan. Şimdi onun sesinden ne diyelim? Nargüle.

Deniz Şamdereli'den dinledik, türküler dile gelir. Efendim devam edecek elbette. 8.34 saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de dinlediğiniz programımız TRT Türkü'de sabah isteklerinizle devam ediyor. Adana Ceyhan'dan Ömer Faruk Karahan diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar sizleri. Abimle kahvaltı eşliğinde dinliyoruz.

Sıradaki türkü tüm türkü severlere armağan olsun. Bir başka dinleyicimiz Kadir Tekin, sıradaki türkülerimizden öte bir türkü istiyor. Diyor ki Toroslardan bir türkü olursa, bir türkü sevdalısı olarak Toros türkülerini çok yürekten sevdiğimi belirtmek isterim. Anadolu'muzun her bir nefesi bizim zenginliğimizdir. Çalacağınız eseri başta tüm Erzurumlu hemşehrilerime, memleketimin ve Anadolu'mun güzel insanlarına, vatan sevdalılarına ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık, var olun demiş Kadir Tekin'e. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler için bir Mersin Silifke türküsü dinletelim. Hüseyin Say'dan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği'nin derlemiş olduğu o güzel ezgi gelsin. Mustafa Özcan söylüyor. Yayla yollarında göç kater kater, eşinden ayrılmış bir palas öter.

Abdullah Gündüz'den dinledik. Çıkabilsem o yarın köşküne bir zeybek havasıydı. 8.41 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Cevdet Gürcan günaydın, hayırlı sabahlar, Uşak'tan merhaba demiş. Mehmet İpek İstanbul Kavacık'tan selam gönderiyor. Türkülerin bizlere yaşama sevinci vermesi dileğiyle TRT Türkü dostlarıma, torunlarıma armağan olsun. Samsun Yakakent Kozköy'den dinleyicimizdir Nusret Tiryaki. Hüseyin Şahin Almanya Gelsenkirchen'den hayırlı sabahlar. Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden yazıyor. Eşi ve torunları için bir türkümüzü belirliyor Savaş Özat'a. İzmir'den günaydın. Aydın'da bulunan oğlum, gelinim ve torunum Gökçe için istiyorum. İzmir'den Zehra Bıçakçı. İbrahim Gümüş Anamur'dan yazıyor. Niyazi Arı Kastamonu'dan, Sıddık Kırmakaş, Tokat Sulusaray'dan, Niğde'den Fikret Dikmen, Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın demiş. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız, İbrahim Özü Doğru Çorum'dan, Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan, Eskişehir'den Zeki Gün, Anamur'dan Naim Bostan, Antalya'dan Musa Toros diyor ki Hamza Karlı da Coşkun Akpınar ve Rıfat Akpınar'a armağanımız olsun sıradaki türküler. Ramazan Kompir Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden seslenmiş. Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş'ın sizlere selamları var. Kapadokya Ürgüp Ortahisar Kasabası'ndan günaydın. Sıradaki türküye bizi de ortak ederseniz seviniriz diyor İrfan Öztürk. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den. Efendim İzmir'den bir başka dinleyicimiz daha var. Nevin Keklik, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Oktay Hançer, Erciş'ten merhaba. Sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel programla hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Yapım ve yayın ekibine, TRT Türkü dostlarına armağan olsun. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey'e. Hatice Biçer Konya'dan, Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Nevşehir Hacı Bektaş'tan dinleyicimiz Çınar Türkmen, İlyas Aydın yazıyor Ormanbeyli Tokat'tan ve Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincan'dan şimdi gelecek olan türkümüzün isteklisi olan dinleyicilerimizden Halit Deniz söylüyor çoktan beri.

Oğuz Doğan Cengiz'i Denizli'nin Özel Gönlüm'den, Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu türküsünde dinledik. Evlerinin önü bulgur kazanı. Bir başka türküyle devam edeceğiz. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Dinleyenlerimizden Yılmaz Can Türk, Giresun Espiye'den demiştik. Sıradaki türkümüzün taliplisi olan isimlerden Facebook, X, Twitter, Instagram'dan pek çok dinleyicimiz ulaşıyor bizlere. Kayseri'den Mustafa Telli de onlardan biri. Edirne'den bir selam aldık Gülten Kaymak'tan. Abdullah Aksüt Samsun Terme'den merhaba. Trabzonlular ve ekskavatör operatörlerine sıradaki türkümüzü bekliyoruz. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'e gönderelim. Selahattin Balkan yazdı eşi Sultan Hanım için. Ömer Akaryalı Sakarya'dan ve Sedat Uzun da Tokat'tan sıradaki türkümüzün taliplisi olan isimlerden. Şimdi sıradaki ezgi Nevşehir Hacı Bektaş'tan Gürbüz Sapmaz'ın türküsü sizler için Celal Bakar okuyacak. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu, giyinmiş kuşanmış hasların hası.

Saat 9'a yaklaşıyor. Türkülerimiz 9'dan sonrasında da devam edecek. Anadolu'nun ezgileri yine saat 10'a yaklaşırken sizlere ulaşmayı sürdürecek. Şimdi Recep Kalkan'ın mesajını gördük. Afyon'dan Hatice Ünal Acıbayam'dan yazmış. Kahramanmaraş'tan Fatih Bey, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyorum demiş. Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Salih Akova İstanbul Pendik'ten, Berlin'den dinleyicimiz Malik Yapar sıradaki türküyü istiyor. Fatih Kağıtçıoğlu, tüm sevdiklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Türkü dostlarına armağan ediyorum. Ordu'dan Leyla Çabuk, Karadeniz'den pek çok dinleyicimiz var. Birazdan da Karadeniz türküleri başlayacak TRT Türkü'de sabahta. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden. İsmail Hakkı Onur, Bursa'dan. İstanbul Pendik'ten Hamza Akkurt, Akkurt ailesine. Recep Akkurt ABM, Karacabey'deki eniştem Ali Bayram, Muzaffer Kaygusuz. İstanbul'dan sizi dinleyen Sadi Gengönül, Garip Karakaş, Sakarya'da öğretmenlik yapan yeğenim İsmail Akkurt ve tüm TRT Türkü ailesine armağan olsun türküler. Şimdi Azerbaycan'ın iki güzel ezgisi var ard arda sizlere ulaşacak olan. Önce Feryal Öney diyecek, Bahar Gelen Demen'de, sonrasında da sözü Şükriye Tutkun'a bırakacak. Ben Bahar'ın kızıyam.

Saatler 9:03'ü gösteriyor ve Ersin Yılmaz'dan dinlediğimiz Şiranım türküsüyle biz artık 3. ve son bölümdeyiz. TRT Türkü'de sabah programı İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor sizler. Aynı zamanda sosyal medyadan da bizlere yazmayı sürdürüyorsunuz. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Giresun Bulancak'tan İdris Şen, Adıyaman'dan Veli Özdemir selam gönderdiler. İsmail Yeteşken Karabük Safranbolu'dan, Termekozluk'tan Osman Köz, Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz, Haşim Öztürk de Giresun Tirebolu'dan dinleyicimiz, İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan, Ali Yavuz hayırlı sabahlar Yalova'dan dedi, Bekir Gültekin Kayseri'den programımızı dinliyor, Namık Uras, Nide Bor'dan herkese selam ve sevgiler, Nefise Şahin öğretmenime, Fatih Keskin öğretmenime ve Mevlüt Keskin'e armağanımız olsun türküler diye sesleniyor. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan programımızın dinleyicisi ve İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan yazıyor ama türküsünü Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne armağan ediyor. Ve işte sizler için şimdi İbrahim Can söylüyor, Keres Çiçek Açıyor.

Efem hareketli Karadeniz türküleri ardı arda geliyor. Grup Türkiye'nden Taflan Meyhanesi'ni dinlediniz. Rize'ye armağan edelim biz bu türküyü. Günlaz Malbastı Delal memleketi Karadeniz'in türkülerini çok sever. Reutlingen'den bizi dinliyor selam ve sevgilerimizle. İşte bir Karadeniz türküsü, Cemile Cevher'in türküsü ve Birsel Acar'ın yorumu. Salına salına suya gidersin, su değil meramın, seyran edersin. Sen bu güzellikle çok da gam edersin.

Beraberliğimiz devam ediyor. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabahtasınız. 9.15'i gösterdiği zaman yeni bir günü karşıladık ve karşılamaya da devam ediyoruz. 16 Haziran 2026 Salı, haftanın ikinci gününe uyananlara bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim ve istekler için tekrar sosyal medyaya dönelim. Hüsamettin İlbas diyor ki Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden hayırlı sabahlar. Sıradaki türkümüzü Adnan Öztürk, Zübeyir Yılmaz, Recep Utma ve bütün türkü severler için çalar mısınız? Hemen diyoruz. Hasan Yalmancıoğlu bizi bugün İzmir Dikili'den selamlıyor. Pazarcı arkadaşları ve ailesi için bir türkü bekliyor. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan. Gaziantep'ten Gültekin Bey. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden sevgiler. Torunlarım Ceren, Arda, Muhammed, Belinay Derin ve Poyraz'a istiyorum. Ayrıca Mersin'de de torunlarım var. Asya ve Arya'ya da söylerseniz seviniriz. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan torunları için o da bir türkü istiyor. Ali Yöntem Taş'ın aş olduğu Asil Şehir Bucak'tan merhaba, selamlar, hayırlı sabahlar. Hüseyin Güven, Mücahit Güven ve Mehmet İleri için bir türkü bekliyoruz bizler de. Zeki Gün Burdur Esenevler'den, dinleyicimiz Mustafa Kına yazmış Kayseri'den, TRT Türkü'de sabah ekibine selamlar. Her sabah türküler hayattır, TRT Türkü candır, iyi ki varsınız diyoruz ya, bunu gönülden sizlere dile getiriyorum. Çok teşekkürler, hepsi birbirinden kıymetli, türkü dostlarımıza güzel ezgiler armağan olsun. Gürol Seçil Kara Muğla yatağından kocaman günaydın dedi. Ankara'dan Osman Bey selamlarını gönderdi. İsmail Özdemir Çanakkale'den sevgiler. Sıradaki türküler bugün doğanlara gelsin. Sevgi içimizden hiç eksik olmasın. Ve Rıza Yakın Bafra'dan dinleyicimiz.

Güneşli ve güzel bir Konya Selçuklu sabahı diyor Vehbi Aksungur. Hasan Cengiz merhaba diyor Şaban Özkan. Özcan Keleş, Ramazan Dere ve Alim Keleş için bir türkü bekliyor. Yine yollarda İsmail Bey, İsmail Günerhan. Hayırlı yolculuklar efendim, kazasız belasız size de gelsin türkülerimiz. Kars Akbaba Köyü'ne de armağan edelim Enver Çetin. Portakal'ın başkenti Finike'den merhaba. Eşim Şengül Çetin, komşularımız Aynur Müzeyyen, Ayşe Zeki Turan Bey'e ve olmazsa olmazımız TRT Türkü ailesine armağan ediyoruz güzel ezgileri. Bakalım başka kimler var? Trabzon Çaykara'dan selam var. İlyas Özdemir'den. Hayri Merdane yazdı Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden. Erdal Öztürk, Edremit Akçay'dan. Sıradaki türkümüzü gönderiyoruz. İbrahim Özü Doğru Çorum'dan yazdı. Haşim Varol Sakarya'dan, Yusuf Ziya Günen Konya Çumra'dan ve Orhan Kasapoğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan dinleyicilerimiz arasında. Şimdi Sercan'la programımız sürüyor Berberoğlan'la.

Efendim buyurun katılın dedik dostluk alayına. Nurgül Onat'la devam ettik efendim İstanbul'dan. Programımızın son yarım saatine yavaş yavaş yaklaşıyoruz beraberliğimize. Katılan pek çok dinleyicimiz var, onlardan biri de Ayten Mosmos. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşlere armağanımız olsun. Sıradaki türküleri armağan edelim. Bir türkü istemişsiniz ama inşallah onu yarın çalalım, olur mu? Çünkü yavaş sona yaklaşıyoruz. Süremiz yetmeyecektir. O türkü için yarının sözünü verelim. Yaşar Köksal, birbirinden güzel türküleri dinliyoruz. Teşekkürler demişler. Yine köyde sobası çıtır çıtır yanıyor. Orada ne güzel de bir çay demleniyordur. Afiyetle Yaşar Bey. Önder Tokur, iyi yayınlar. Samsun Atakum selamlar. Ceyran Şimşek Ayar, Nuri Şenel günaydın, iyi yayınlar dedi. Sinop Ayancık'tan Muttalip Koçak yazdı. Kemal Özkul günaydın, Tavşanlı'dan selam ve sevgilerimle. Diyor ki sıradaki türküyü armağan edeceğiz ama bir türkü istemişsiniz, Bahçe Duvarından Açtım çalabilir misiniz diye soruyor. Zamanımıza bakalım. Sündüz Özkul, Ethem Pelin Özkul'a armağan olsun. Emeklerinize sağlık, hayırlı yayınlar dilerim. Tevfik Şentürk, iyi sabahlar, Akçaabat'tan merhaba dedi. Cabir Şahin, iyi ki varsınız selamlar diye ekledi. Sıradaki türkümüzü seçiyor. İbrahim Ay Akçakoca'dan, Rençber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den, Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci, Tuncel Erol Eskişehir'den, Zeynep Öztürk Zonguldak Gökçebey'den hayırlı sabahlar diliyorum. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selam olsun. TRT'nin güzide personeline gelsin türkülerimiz. Selim Onay Denizli Yatağan, Seçil Kamber Aydın Çin'e, Mustafa Uyar sizleri Akşehir Cankurtaran Köyü'nden dinliyorum. Bütün köyümüze armağan ediyorum. Yemliha Evcimik Osmaniye Toprak Kale Türkmenli Kasabası'ndan yazıyor. Serap Çörkuşu da günaydın demiş. Ve Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den kıymetli dinleyicimiz. Diyor ki eşim Saynur Hanım, torunlarım Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik için yeğenim Hidayet Sezer için gelsin güzel ezgileriniz. Hurşit Karataş, Manisa Kula'dan yazıyorum yayın ekibine ve canım aileme türkülerimizi bekliyorum. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç, Murat Şükür, Gebze, Fahri Özdemir hayırlı yayınlar Osmaniye'den dinleyicimiz. Ve işte şimdi sizler için rahmetle anacağımız bir ses var. Çok sevdiğimiz sanatçılarımızdan Nuray Hafiftaş söyleyecek. Düğün Dernek.

Murat Gil'in damından hoplayamadım. Bahattin Karakoç'tan dinledik efendim. Yavaş yavaş bir sona daha, vedaya daha doğru ilerliyoruz. 9.41 oldu saatimiz. TRT Türkü'de sabahta şimdi Nare Esvap yıkıyor diyeceğiz. Bedri Arseli ile birlikte giderek hareketleniyoruz.

ile bugün sizlere veda edecekler. Programımız sona eriyor. Sabah 7'de haberlerin hemen sonrasında sizlere günaydın, merhaba dedik. Yeni günün açılışını yaptık. 16 Haziran 2026 Salı gününü karşıladık. Bizden sonra devam edecek birbirinden değerli yapımlar var. Biz programımız için çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye ve her zaman olduğu gibi var olan sevginize. İnşallah yarın sabah tekrar sizlere seslenmek umuduyla diyelim. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Ebru Dezgahçı bizlere sesimizi ulaştırdı. Ve mikrofonda ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Son türkülerimizi biz Antalya'dan sevgili Şengül Ekinci'ye armağan edelim. Kendisi Instagram'dan yazdı. Harika bir programdı. Ellerinize, emeklerinize, yüreğinize sağlık dedi. Çok teşekkür ettik efendim. Onun gibi bütün TRT Türkü dinleyenlerine seçimleri TRT Türkü frekansı ve bu program olduğu için. Yarın sabah görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Malatya Arapkir yöresinden dünya umuruna meylini verme deyişinde geçen umur sözcüğü. Dünya umuruna meylini verme. Sen de kurtulmazsın ecel elinden. Ben filanım deyi göğsünü germe. Sen de kurtulmazsın ecel elinden diyor türkümüz. Geçen umur kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve işler, durumlar, hususlar anlamındadır. İş anlamına gelen emr kelimesinin çoğuludur. Kelime bu anlamıyla eskimiş olup günümüz Türkçesinde bazı deyimlerde yer bulur. Umurunda olmamak deyimi de iş edinmemek, aldırış etmemek anlamında günümüzde de kullanılır. Dünya işlerine gönül verme diyerek fani dünyanın geçiciliğini anlatan Yunus Emre'nin bu nefesini Turan Engin'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü. Saat 10.
3: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak, taksit sayısı 36 aydan 72 aya kadar çıkarılabilecek. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Ben İstanbul'dan Erdem Yılmaz, tüm türkü severler için Ağlama türküsünü hediye ediyorum. Herkese

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Şanlıurfa yöresinden derlenen bir Doğaz İmam'la başlıyoruz. Seher vakti şah kervanı gidiyor, onun katarından ayırma bizi.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nca canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistlerimizden dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Dilek Karadağ'ın seslendireceği Çorum yöresinden Ali Çakmak'tan alınan bir deyiş dinleyeceğiz. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir. Sevgine aldanma, tapma dünyanın, dünya malı burada kalsa gerektir. Efendim ardından Şanlıurfa yöresinden alınan kısa semağını seslendirmek üzere solistimiz Reyhan Ediş gelecek mikrofona. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı, gülmedi sultanım bilmem ne haldır.

Sevgili dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı yine sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. Efendim bu bölümde ilk olarak solistimiz Şehmuz Esenkuş'un seslendireceği Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten derlenen türküyü dinleyeceğiz. Dedim Adil efendim gel kıyma bana, dedi insaf ettim geldim imana. Bu türkünün ardından solistimiz İlker Gökkaya gelecek mikrofona ve Muzaffer Sarısözen'in Kahramanmaraş yöresinden derlediği türküyü seslendirecek. Kara çadır düzdedir, top zülüfler yüzdedir. Bu türkülere bağlı olarak Trabzon'a uzanacağız ve İhsan Eyüboğlu ve Ahmet Celal Özdemir'in kaynaklık ettiği türküde solistimiz Ünal Sofuoğlu'nu dinleyeceğiz. Duman dere yokari, kılavuzdur kılavuz, olmaz olsun yaylası, yarim galdi yalavuz.

Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'in ilk yıllarından itibaren başlayan, artık bir gelenek haline alan aşıkları, ozanları ve mahalli icracıları konuk ettiğimiz bölümümüzdeyiz. Efendim bugün Emrah Mahsuni'yi ağırlıyoruz. Sanatçımız ilk olarak babası Aşık Mahsuni Şerif'ten bir türkü seslendirecek. Dünya benim dünyam iken yalnızım bu ellerde. Ben o yarsız olmam derken yalnızım bu ellerde.

0: Efendim sazınıza, gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Emrah Mahsuni hoş gelmiş, sefa getirmiş.
1: Hoş gördük efendim, çok çok teşekkür ederim.
0: TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler programına hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim?
0: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Böyle türküler.
1: Ne güzel.
0: Değil mi?
1: Biz zaten kendimizi kendi bahçemizin içinde bulduk.
0: Evet.
1: Çok çok
0: Türk halk müziği başka bir şey.
1: Elbette ki. Peki. Bütün müziklere saygımız vardır elbette ki de.
0: Eyvallah.
1: Türk halk müziği başka bir şey tabii.
0: Peki ki. Emrah Mahsuni nasıl başladı bağlama çalmaya? Sanat hayatından biraz bahseder mi acaba?
1: Farz, ben oldukça geç başladım abi. Böyle 16-17 yaşlarındaydım. Demek ki genlerimizde vardı ki sürekli
0: mutlaka.
1: Babayı dinliyorduk.
0: Mutlaka.
1: Aşıkları dinliyorduk sürekli. Sonra albüm yaptım. Askere gitmeden önce bir albüm yaptım.
0: Evet.
1: Sonra 11 tane albüm yaptım.
0: Maşallah.
1: Sonra yurt güzel. İçi yurt dışı çok konserler gittim sayısızca.
0: Peki şunu soracağım. Tabii bunu merak ediyorum hep. Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu olmak. Böyle büyük bir değerin oğlu kızı olduğunda ben hep sorarım bunu. Zor mu?
1: Abi zorlukları da var tabii.
0: Güzellikleri
1: de var tabii.
0: Peki sizin için zorluğu ne oldu?
1: Benim için zorluğu işte babamın söylediklerinden dolayı biliyorsunuz.
0: O değerleri taşımak
1: o değerleri
0: zor değil mi?
1: Zor tabii yani.
0: Evet, onu temsil ediyorsun, taşıyorsun bir şekilde. Bir bayrak yarışı gibi aslında.
1: Elden öyle tuttuğumuz işte götürebildiğimiz kadar.
0: Peki. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Kıymetli dostlar, Aşık Mahsuni Şerif'i böylesine büyük bir değeri 1-2 dakika içerisinde anlatmak çok kolay değil. Tabii süremiz yettiğince biz de burada dilimiz döndüğünce konuşmaya çalışıyoruz. Burada tabii kıymetli şefimize de ben bir söz vermek isterim. Şefimiz ne dersiniz, ne anlatırsınız? Aşık Mahsuni Şerif

0: hakkında bir iki cümle etseniz.
1: Evet. Şimdi Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, bunlar yüzyılın uzanları.
0: Evet.
1: Türk halk müziğinde çok önemli kilometre taşlarıdır. Mahsuni Şerif'in halk müziği repertuarına kaynak kişi olarak kazandırdığı onlarca eser var. Bunlar işte Kanadım Değdi Sevdaya, Körpeyken Kırdım Felek Dalımı, İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım, Bugün Ben Şahımı Gördüm diye daha onlarca bu çoğaltılabilir. Aynı zamanda piyasada Aşık Mahsuni Şerif bestelerini okuyan onlarca yüzlerce sanatçı var.
0: Evet.
1: Bizim için çok kıymetlidir. Emrah kardeşimiz de o yolda, babasının yolunda devam ediyor. O da çok güzel türküler üretiyor. Hele birazdan şimdi okuyacağı türkü çok anlamlı bir türkü. Babasına yazdığı bir türkü.
0: Öyle mi? Peki. O zaman kendisi anons etsin.
1: Evet.
0: Kendisinden dinleyelim. Nedir hocam türkünün adı?
2: Eyvallah. Babama yaptığım bir ağıt türünde bir türküm benim.
0: Peki.
2: Özledim babam.
0: Özledim babam. Sizi dinliyoruz. Evet. Buyurunuz efendim.
2: Eyvallah.

0: Türküler kanatsız kaldığımızda kanadımız, efkarlı olduğumuz ve yalnız kaldığımızda tesellimiz olmuştur. Sesimizin çıkmadığı yerde sesimiz, nefesimizin kesildiği yerde nefesimiz olmuştur türküler. Efendim işte bu türküleri dinlediğimiz büyük ozanlardan birini Aşık Mahsuni Şerif'i bugün andık ve kıymetli oğlu Emrah Mahsuni yayınımıza sesi ve sazıyla katıldı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Peki efendim, yine bekleriz.
1: İnşallah.
0: Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz, solistlerimizden dinleyeceğimiz iki türküyle devam ediyor sevgili dostlar. İlk olarak sanatçımız Özlem Üngör'e Samsun yöresinden Cahit Çağlar'dan alınan türküyü dinliyoruz. Beni bir dost yaraladı beyler, ey çekerim yâreyi ölmezsem eğer.

Efendim son dinlediğimiz türkü de Kayseri yöresinden alınan türküyü sanatçımız Didem Dilara Duman'dan dinledik. Süpürgesi Yonca'dan, gayet beli inceden dedi. Kıymetli dostlar, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı yine sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak solistimiz Esra Er Ekinci'nin seslendireceği Kars yöresinden Aşık İkrami ve Aşık Dursun Cevlani'den derlenen türküyü dinleyeceğiz. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanıram yer deği deği. Bu türkünün ardından solistimiz Ezgi Azizoğlu gelecek mikrofona. Denizli yöresinden Özay Gönlüm'den derlediği türküyü seslendirecek sanatçımız. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama.

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru. Bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya ve Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, kabak kemanede Mehmet Onur Erden, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Ertuğrul Güney. Efendim, bugün size topluluğumuzun icra edeceği başka bir türküyle veda etmek isterdik ama vaktimiz bitti. Bir başka programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı zamanda ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum yapılıyor. Duruşma eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin savunmasıyla başladı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Türkiye hava savunma kalkanını dev bir yatırımla güçlendiriyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında tam 780 milyon avroluk dev bir tedarik sözleşmesi imzalandı. Yapılan açıklamaya göre imzalanan bu dev anlaşma kapsamında üretilecek yerli hava savunma sistemleri Gökbatan'ın korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir." dedi. Dilime EBA üzerinden erişim sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliği ve yapay zekanın engelli bireylerin hayatı üzerindeki etkilerini araştırmak için iki alt çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşan Göktaş, alınan kararların alt kurullarla takibinin kolaylaşacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından

Dan hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı 36 aydan 72 aya kadar çıkarılabilecek. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize kucak dolusu sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle yine. Türkülerle gün ortası başlıyor. Bizler programımızı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. Programa Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas yöresine ait bir semahla başlıyoruz. Kubat seslendiriyor. Açığım yok, kapalım yok dünyada. Neyse ahvalım, görsünler beni.

Türkülerle gün ortasına hareketli bir türküyle devam ediyoruz efendim. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü var sırada. Bedia Akartürk söylüyor. Kesik çayır biçilir mi? Soğuk sular içilir mi?

Türkülerle gün ortasında şimdi de Çorum, Alaca, Çelebi Bağ köyü yöresine uzanıyoruz. Sümer Ezgü'den alınan hareketli bir türküyle programımız devam ediyor. Sümer Ezgü seslendiriyor. Kayayı gırcı tuttu.

Sırada Kerkük dolaylarından bir türkü var efendim. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan. Sıradaki türkümüz de hareketli bir türkü ve Zara'nın güzel sesinden dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Saatler 12.22'yi gösterdi bile. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi ritmimizi bir miktar düşürüyoruz. Anonim bir türküde Volkan Konağı dinliyoruz bu kez. Vay seni Cerrahpaşa, içmem suyundan içmem.

Türkülerle gün ortasında şimdi de sözleri Karacaoğlan'a ait bir türküyle Gülşen Kutlu alıyor sırayı. Yeşil başlı gövel ördek.

Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor efendim. Şimdi bir kez daha Büyük Usta Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türkü var sırada. Ve solistimiz Hüseyin Tuğra'nın sesinden dinleyeceğiz. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber.

Ve sırada Sivas İmranlı yöresine ait bir türkü var. Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinliyoruz. Kalenin başında ekerler darı, ekerler biçerler ederler karı.

Türkülerle gün ortasında Mersin'e uzanıyoruz. Şimdi de yine bir hareketli türkü var sırada. Musa Eroğlu'nun güzel sesinden dinliyoruz. Aman Ayşem.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında şimdi de Ömer Akpınar'ın yöre ekibinden derlediği bir Bursa Keles türküsü var sırada. Bu hareketli güzel türküde Şükriye Tutkun'u dinliyoruz bu kez. Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri.

Türkülerle gün ortasında şimdi Karadeniz bölgesine uzanıyoruz. Aytekin Ataş'ın derlediği güzel bir türküde Şevval Sam'ı dinliyoruz. Bu dünya bir pencere.

Veda vakti geldi. Türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli sizlere Karadeniz bölgesinden yine anonim bir türküyle veda ediyoruz. Kazım Koyuncu'nun sesinden dinliyoruz. Haydi gidelim. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Erzurum'a hoş geldiniz. Biz serin bir havadan sesleniyoruz size. Serin bir Erzurum öğlesi. Biliyorsunuz buralarda havalar biraz serin ama bizim türkülerimiz sıcacık. İçinizi ısıtmaya geldik, kulağınızın pasını silmeye geldik. Bizi nerede dinliyorsanız saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz size. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Taceddin Dolu sesimizi size ulaştıracak isim. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Biz türkülerimizle bu öğlen size konuk olmaya geldik. Siz de hazırsanız başlayalım programa. Çünkü birbirinden güzel türküler var programımız içerisinde. Emel Taşçıoğlu seslendiriyor programın ilk türküsünü. Ailime mor kınalar yaktılar. Bir Denizli türküsü. Başlayalım programa. Türkülerimiz söylenmeye devam etsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Denizli'nin ardından Kütahya yöresine ait bir türküyle sürüyor programımız. Cengiz Özkan'ın o doyumsuz yorumuyla dinliyoruz. Gidin bulutlar gidin, yârime selam edin.

Programımız Bizim Eller devam ediyor. Elbette türkülerimizle devam ediyor. Bir Şanlıurfa türküsünde Kubilay Dökmetaş'a kulak veriyoruz. Alaydım elin elimi.

0: TRT Türkü.
1: Elazığ yöresinin ardından bir Kayseri türküsüyle devam ediyoruz. Kayseri'de duraklıyoruz. Nida Ateş seslendiriyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül?

Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Burada bir türkü daha dinleyeceksiniz, ancak türkümüz Adana yöresine götürecek bizi. Mehmet Çalmaşur seslendiriyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor. Bir türküyle daha hüzünleneceğiz. Bir Amasya türküsüyle zara söyleyecek türküyü. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Programımız içerisinde türküler dinlemeye devam ediyoruz. Azize Gürses söylüyor. Sen tabipsin, saramazsın yarım.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda saatimiz 13.45'e ulaştı bile. Bizim elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan sunmaya devam ediyoruz. Yanırım aşkına Can Yar, İmran Koç sizinle.

Sevgili dinleyenlerimiz, program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu sesimize size ulaştırdı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Biz şimdilik sizin huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte bizim ellerde TRT Türkü'de sizinle buluşacağız. Şimdiden sizden söz alalım sevgili dinleyenlerimiz. Ama siz programlarımız devam ettikçe tabii türkülerimizi dinlemeye devam edeceksiniz. Son türküyü Gürkan Özpeker seslendiriyor. Bir ceket isterim kolu dar ola. Hoşçakalın. Oh,

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı zamanda Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Bakan Fidan, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet teşkilatında emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir dedi. Dilim'e EBA üzerinden erişim sağlanıyor. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.

Üçlü'nün kıyısından, kadim surların gölgesinden, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından yüreği türküyle çarpan tüm dinleyicilerimize kucak dolusu merhabalar. Sazın söze, duyguların ezgiye karıştığı Türkü Diyarı programıyla saatler 15.00'ı gösterene dek huzurlarınızda olacağız efendim. Yurdumuzun ve gönül coğrafyamızın eşsiz ezgileriyle yine duygularınıza tercüman olacağız. Türkü Diyarı programını Murat Kahraman hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Vedat Kızıl. Türkü dolu bu yolculukta sizlere yoldaşlık edeceğiz efendim. Evet, bugün bir İstanbul türküsüyle başladık birlikteliğimize. Ahmet Yamacı'nın derlediği ezgide Muzaffer Ertürk'ün sesine kulak verdik. Sırada bir Van türküsü var. Mustafa Hoşsu'nun Hamdi Polatoğlu'ndan derlediği türküde Vahit Alkır bizlerle. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa geldi.

Şanlıurfa'dan bahseden Birban türküsünün ardından hadi gelin hep birlikte peygamberler şehri Şanlıurfa'ya gidelim. Bir bülbül misali daldan dala konanların, seher vakti yüreğindeki sevda ile uyananların sadasına kulak verelim. Zurna Caziz'den alınan Salih Urhan'ın derlediği bu içli eserde Urfa Ahengi grubu bizlerle. Seherde uyanasan, benim gibi yanasan, yaralı bülbül gibi daldan dala konasan.

Koca Yunus ne güzel söylemiş. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Bütün bir insanlığı da, gönlündeki biricik yâri de yaradandan ötürü sevdiğinin farkında olan aşıkların türküsü var sırada. Ahmet Aşık, kendine has yorumuyla radyolarınızda. Sevdiğim, Allah'ın güzel yarattığı kulusun sen. Sarı çiğdem, mor menevşe, yaylaların gülüsün sen.

Türküler, dumanlı dağların eteklerinde gezen ceylanların ürkekliğini de, sarp zirvelerin serin rüzgarını da taşır bizlere. Öyleyse gelin, Kuzeydoğu Anadolu'nun yüce dağlarından payımıza ne düşmüş, hep birlikte bakalım. Ben Kısakale ve İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu birlikte söylüyor. Yüce Dağ başında Ceylan Balalar.

Zaman su gibi akıp giderken dünya telaşına kapılıp yorulan yüreklere bir nasihattir türküler. Sırada onlardan biri var. Sözleri Nezihe Hanım'a ait gazeli, gazelhanların piri, Kazancı Bedi'nin o efsunlu ve ağırbaşlı sesinden dinliyoruz efendim. Sabret gönül, eyyâm-ı safa yâre de kalmaz.

Kazancı Bedih'ten Dünyanın Faniliğini dinledik. Şimdi sınırın karşı tarafına, Kerkük'e geçelim ve fani dünyada murad alan bir aşığın türküsüne kulak verelim. Ali Rıza Gündoğdu'nun o içten sadasıyla devam ediyoruz programımıza efendim. Gülü deste dermişem, yol üstüne sermişem, koy ütsün bütün kuşlar, ben murada ermişem.

ata yurdundan esen serin bir rüzgar. Bazen asırları aşıp gelen kadim bir selam olur. Türkü diyarında rotamızı gönül coğrafyamızın nadide köşelerinden birine, Hoca Ahmet Yesevi'nin diyarı Türkistan'a çeviriyoruz. Sözleri Abdülhamit Çolpan'a ait türküde İrfan Gürdal'ı dinliyoruz. Güzel Türkistan.

Ata yurdunun o serin esintisinden sonra usulca süzülüyor, Balkanların o kendine has duygusuna kapılıyoruz. Rumeli ezgileri ne zaman sazın teline dokunsa, içimizde hem bir özlem hem de tarifsiz bir aşinalık uyanır. Fethiye işçilerden alınan ve Havva Karakaş'ın hem derleyip hem seslendirdiği bir eser var sırada. Gidin sorun babasına.

Yolumuz bu kez kuruluşun ve tarihin beşiği Bilecik'e uzanıyor efendim. Nuriye Yılmaz'dan alınan ve Saadet Yılmaz Bircan'ın derlediği türkümüzü İbrahim Can seslendiriyor. 50 değil, 60 değil, 100 değil. Allı yeleğin düğmeleri düz değil.

Dünyayı ve insanı anlamak koca bir ömre bedeldir. Bazen en büyük hakikatler insanın kendi özünde gizlidir. Söz süzülüp de ariflerin dilinden dökülende, her satır ruhumuza bir ayna tutar bu ellerde. Kaynak kişi Feyzullah Çınar'ın o köklü mirasını, Sivas'ın o derin felsefesini Yıldız Demirkol Savaş'ın sesinden dinliyoruz. Geldim şu alemi ıslah edeyim.

sözün ve sazın mihmandarlığında güzel yurdumuzun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanını dolaştığımız türkü diyarında bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik değerli dostlar. GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programını sizler için Murat Kahraman hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofonda ben Vedat Kızıl, türkü tadında esenlik dolu günler diliyoruz efendim. Kapanışımızı Serhat şehrimiz Ağrı'dan gelen Ateşköyoğlu'nun İsmet Koçkar'dan derlediği türkümüzle yapıyoruz. Ömer Şan seslendiriyor, Küp Kıran Novaları. TRT Türkü'de türkülerin o vefalı dünyasında kalın, hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de diğer türkülerle dolaşacağız programımızda. İlk olarak Rize yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Emin Yağcı'dan derlenen türküyü Zeynep Başkan seslendiriyor. Sarı çiçeğim sarı.

Hatay, Antakya'dayız. Sıdıka Şerbetçi'den derlenen türküyü Makbule Kaya seslendiriyor. Dam başına çıksam saçım yellenir, beyaz urba giysem üstüm kirlenir.

Sadık Doğanay'dan derlenen Tokat Zile türküsünü Ali Ekber Çiçek'ten dinliyoruz. Gönül gel varalım gülşen bağına. Meramın yar ise bir tane yeter. Dünya fani değil hikmetine bak. Hevai cehl ile efsane yeter.

Nida Tüfekçi'den derlenen Yozgat Akdağ Madeni türküsünü Semra Bağcı'dan dinledik. Yıldız akşamdan doğarsın. Şimdi de Gümüşhane'ye uzanıyoruz. Celal Bakar söylüyor. Giderim yolum dağdır, ay bu ne meyveli bağdır.

Sabahat Akkiraz'dan dinledik. Güzel Dost söz ve müzik Aşık Mahsuni Şerif'e aitti. Kırşehir yöresinden dinleyeceğimiz bir türküyle yolculuğumuz devam ediyor. Neşet Ertaş'tan derlenen türküyü Murat Biçer seslendirecek. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim, Mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum.

Birbirinden güzel türkülerle yolculuğumuz Trabzon'dan devam ediyor. Saliha Aladağ'dan derlenen Kars yöresine ait türkü Fatma Türkan Yamacı'dan dinleyeceğiz. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı, kara kaşın gözlerin budur aşkın dermanı.

çıkmıyor, kardan çıkmıyor. Çağırın pirimi, gelip yetmiyor. Kamber cevap etmiş, daha gitmiyor. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali,

0: hali, car sende kaldı.
1: TRT Türkü.

Cengiz Özkan'dan dinledik. Aydın içinde Kapalı Çarşı, yöremiz Aydın Söke'ydi. Şimdi de Malatya yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Hasan Durak'tan derlenen türküyü Mehmet Çalmaşır seslendirecek. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnun'um, Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış?

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son türkümüz Sinop Boyabat yöresinden. Mustafa Önen'den derlenen türküyü Hale Gür seslendirecek. Tabaklı'nın deresi, Boybat yolu neresi? Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ı nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da iki bakan bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in Amerika ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabah

ote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Kütahya'da Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PYD'ye terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yaz geldi, enerji yükseldi. TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleriyle Akdeniz'in canlı, hareketli, genç ruhunu türkülere yüklüyoruz. Bir saat boyunca efelerden, yaylalardan, sahillerden sesler gelecek. Bize kulak verin. İçiniz kıpır kıpır olsun. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Hemen vakit kaybetmeden ilk türkümüzle buluşturuyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. Semra Bağcı'dan dinliyoruz bugün ilk türkümüzü. Hüseyin Avni'den derlenen Antalya Elmalı yöresinden bir türkü. Meşelidir Engin Dağlar, meşeli.

Yeni cami önünde bir uzun selvi. Nazife Ertik'ten dinledik bu Isparta Eğirdir türküsünü. Hüseyin Yaltırık seslendirdi. Programımızda sırayı Makbule Kaya alıyor. Sanatçıyı İzzet Soytürk'ten derlenen bir Antalya Varsak türküsünde dinliyoruz. Derenin başındayım, kızların peşindeyim. Varacaksan var bana. 18 yaşındayım.

Bölgesine ait Denizli yöresinden bu güzel türküyü. Programımızda sırayı Mehmet Akyıl'dan alınan bir Afyon Dinar Ocaklı türküsü alıyor. Bu türküyü de Emine Koç'un yorumundan sunuyoruz. Kadılar yolunda buldum beş para.

Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak. Senin yarın gül ise benim yarim tomurcak. Ahmet Özdemir'den alınan Konya yöresinden bu türküyü Erol Köker'in yorumundan dinledik hep birlikte. Selcan Kökçen Şahin'i dinliyoruz şimdi. Osman Uysal'dan derlenen Burdur Yeşilova türküsü. Tahtalıkta Galbarı var.

0: TRT Türkü.
1: Tempomuzu biraz düşürüyoruz. Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden bir türküyü Ali Demirhan'ın yorumundan dinliyoruz şimdi hep birlikte. A İstanbul, sen bir han mısın?

Çaktım çaktım yanmadı. Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği Aydın yöresinden bir türküydü. Tolga Çandar'ın yorumundan dinledik. Halim Giresunluoğlu'ndan derlenen Giresun yöresinden bir türkü var sırada. Cengiz Özkan'dan dinliyoruz efendim. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana?

0: TRT Türkü.
1: Nursaç Doğan Işığı dinleyeceğiz. Makbule Demir'den alınan bir Muğla Milas türküsünde. Sürmelim.

Saatimiz 16.59'a yaklaşıyor. Bu da demek oluyor ki bizim için veda vakti geldi. TRT Antalya Radyosu'ndan Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik siz kıymetli dinleyenlerimize. TRT Türkü'de yarın aynı saatte 16 haberlerinin hemen ardından yine aynı programla huzurlarınızda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in Renkleri'ni bugün sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

Akdeniz'in renkleri. TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan. Akdeniz'in o can cana esintisini arkamıza alıp Toroslar'ın zirvesinden gönüllerinize köprü kurmaya geldik. Bugün Çukurova'da da Yasemin Yılmaz hazırladı, teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor, ben de Muhammed Kalem. Yüzyıllardır bu toprakların sevincini, kederini, hasretini ve sevdasını ilmek ilmek işleyen türkülerimizin rehberliğinde yine bir aradayız. Ozanlarımızın telinden dökülen, heybemizde biriktirdiğimiz ne kadar güzellik varsa hepsini bu sofrada paylaşacağız, çoğaltacağız. Kimi zaman bir bozakla efkarlanıp, kimi zaman bir hareketli ezgiyle neşeleneceğimiz, kısacası kalpten kalbe konuşacağımız programımıza bir kez daha sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Kulaklarımızın pasını silecek, gönül telimizi titretecek programımızın ilk türküsü sizin için sevgili dinleyenler. Çorum yöresinden bu türküyü Yaşar Ülkü Beşgül söylüyor. Fistan giymiş kırmalı, göğsü çapraz düğmeli, şu Çorum'un kızları hep anadan sürmeli.

TRT Türkü. Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği Denizli yöresinden bir türkü Tülin Berbergi'nin sesiyle dinliyoruz. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli, üç gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli.

TRT Türkü. Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu Tokat yöresinden bir türkü Hüseyin Turan söylüyor. Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem canı alem yanmasın.

Değerli dinleyenler, saatler 17.14'ü gösteriyor programımızda. Şimdi de Aysun Gültekin'i bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Anacan, bağrımı cana eylemişem ben, gözlerimi giryan eylemişem ben.

0: TRT Türkü.
1: Adana yöresinden bir türkü Emel Taşçıoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Güyer bostanım güyer, su gelir bendi döver. Ben bu yerde garip miyim? Her gelen beni döver.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Musa Eroğlu'nun Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir, bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin yöresinden bir türkü Gülcan Kayaral seslendiriyor. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım doğma yarın üstüne.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.37'yi gösteriyor ve programımızda Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Münevver Özdemir okuyor. Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Gönlümün gözü çıksın, sevmez idim ezelden.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Aşık Mahzuni Şerif'in sesini dinliyoruz Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Arif Sağ'ı dinliyoruz. Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle. Seher yeli, nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.49'u gösteriyor ve şimdi de programımızda Şükriye Tutkun'u Hatay yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı, kış günü yer yanımda, yaz günü sahra tatlı.

Funda ve Esi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Tokat yöresinden son türkümüz Seyhan Sultan söylüyor. Ellik Baba gidelim. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat saptığı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da. İki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrar ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı.

65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet teşkilatında emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurulun gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Ahdetmek, en yalın haliyle bir işi yapmak için kendine söz vermek, kararlılıkla bağlanmak ve yemin etmek anlamına gelir. Türkülerimizde bu kelime, imkansızlığa karşı direnen bir iradeyi, sadakati ve ölümü göze alan bir bağlılığı temsil eder. Mursal'dan çıktım, Hekme'ye doğru türküsünde ahdetmek, ayrılığın zalimliğine karşı gönülden verilen sözü, ömür boyu sadakatle taşınacak olan yemini ifade eder. Bazarda bal var gelinim türküsünde geçen ahdeyle ifadesi ise, yeni bir hayata adım atan gelinin bu yuvaya ve eşine karşı bir ömür bağlı kalacağını vurgular. Bir sevdalının ahdettim demesi, geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ve bu uğurda gelecek her türlü çileye razı olduğunu anlatır. Aşık Veysel'in yayla yollarında baharın gelişiyle uyanan tabiatı ilmek ilmek işlediği bir türküyü çalacağız bugün sizlere. Bu türküde ahdetmek kavramı tabiatın uyanışıyla sevdalının gönlündeki sadakatin aynı anda çiçeklenmesini ifade ediyor. Yarla çiçek üzerine kurulan bu sarsılmaz bağ, ahdetmenin türküye kattığı o derin söz verme duygusuyla birleşiyor ve bizi toprağın, sevdanın sadakatine bağlıyor. Cengiz Özkan söylüyor, "Esti bahar yeli, karlar eridi."

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek yine Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programa. Saat 20'yi gösterene dek bizim misafirimizsiniz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı, Semih Ballı teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ise ben Mustafa Yalın, ekip arkadaşlarım adına seslenip ikram edeceğim türküleri size. İlk türkümüz Yıldız Çam'ın seslendireceği Musa Eroğlu'nun düzenlediği bir türkü. Karaman'ın bayırına at bağladım çayırına. Bir şeftali versen bana, anan baban hayırına.

Türkü akşamında Diyarbakır'a gidiyoruz. İzzet Altın Meşe derlemiş türkümüzü. Hüseyin Mustafa Arı söyleyecek. Başında altın para her gün gelir pınara. Beni ataşa koydu, çekildi bir kenara.

Ali Çakar'la Niğde'ye gidiyoruz değerli radyo dinleyenlerim. Ereğli'den çıktı, sökün eyledi. Ara yatı çifte hanı boyladı.

Saatimiz 18.36'yı gösteriyor. Selma Geçer'in ardından Muzaffer Ertürk seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Aynur Haşhaş'la devam ediyoruz. Türkümüz Pir Sultan Abdal'a ait. Alçakta yüksekte yatan erenler, yetişin imdadı aldı dert benim. Başım alıp hangi yere gideyim, gittiğim yerlerde buldu dert benim.

Güler Duman'la devam ediyoruz. Musa Eroğlu'nun bestelediği türkülerden birini söyleyecek. Böyle miydi seninle ahdımız, yollarına kar mı yağdı gelmedin?

Güler Duman'ın ardından Zaralı Halil'in seslendireceği türküyle devam edecek Türkü Akşamı. Türkü tahmin edeceğiniz üzere bir Sivas türküsü. Solistimiz kaynaklık ettiği türküyü söylüyor. Bahçelerde badem var, sallanıp da giden yer. Ezel böyle değildin, seni bir öğreten var.

Zarayla devam ediyoruz. Yöremiz yine Sivas. Muhlis Akarsu kaynaklık etmiş türküye. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı, Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçeğe ait türküyle devam edecek. Türkünün sahibi, rahmetle yad ettiğimiz usta seslendirecek türküyü. Derdim çoktur hangisine yanayım, yine tazelendi yürek yarası.

Makbule Kaya'dan dinledik türküyü. Ulaş Kurtuluş ünlüyle Rumeli'ye gidiyoruz. Hüseyin Yaltırık'tan Kubilay Dökmetaş derlemiş. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil, sevdiğimin yası var.

Mehmet Seski'ye söyleyecek Kayseri Sarız türküsünü. Aşık Nesimi'den alınmış İhsan Öztürk derlemiş. Şu diyarı gurbet elde, şen değil gönlüm şen değil.

Elvan Sevim'den dinledik türkümüzü. Çeki Çali ile devam ediyoruz. Kaynaklık ettiği türküyü dinleyeceğiz sanatçıdan, Kırşehir yöresinden. Çubuğuna lüleyim, yeryüzüne güleyim, yar kapıdan geçerken ben başına belayım.

Özgür Eden seslendirecek dinleyeceğimiz Rumeli türküsünü. Rembiye Mutlu kaynaklık ediyor, Rüstem Avcı derliyor. Mezarımı kızlar kazsın dar olsun, etrafında lale sümbül bağ olsun.

Türkü akşamı Enver Demirbağ'ın seslendireceği Elazığ türküsüyle devam edecek. Kaynaklık ettiği türküyü söylüyor. Rahmetle yad edeceğimiz büyük usta. O yanı pembe, bu yanı pembe, toz pembe şal var, gönlüm var sende.

Mehmet Erenler Albus Aktaş'ın kaynaklık ettiği Kırık Kale türküsünü söyledi. Sümer ezgüyle devam edeceğiz. Ziyalcıoğlu Fehmi Efe'den alınan türküyü söylüyor sanatçı. Kayadan bakan oğlan, gömleği keten oğlan, gece gelme gündüz gel horozdan korkan oğlan.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda vakit artık veda vakti değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Semih Ballı teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yadın vardım. Biz huzurunuzdan bu akşamlık ayrılıyoruz. Yarın akşam tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hediye Akartürk seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü. Bir Konya türküsü. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Sanatçıları konseriyle huzurlarınıza geldik. Saatlerimiz 21'i gösterene kadar huzurlarınızda olacağız efendim. Birbirinden güzel türkülerimizle sizlere sesleneceğiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, sunucunuz ben Çağatay Sevdi ve koromuzun şefi Ali Çakar efendim bugün ve şefimizin saz sanatçı yönetimindeki saz sanatçılarımız da bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Koca ve Onurcan Kaya, basta Olgun Kılıç eşlik edecek bu akşam bizlere. Programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlayacağız. Koromuz söyleyecek efendim. Hemen öncesinde de zurnayla açış yapacak efendim Halil Çok Yürekli. Kendisinin nefesini dinleyeceğiz. Önce Muğla yöresinden derlenen Ferahi'dir Kızın Adı Ferahi türküsünü, ardından bağlı olarak da Ömer Akpınar'ın derlediği Bahçede Erik Dalı türküsünü dinleyeceğiz efendim ve başlıyoruz programımıza, radyo sanatçıları konserimize. Thank you.

Efendim teşekkür ediyoruz saz ve ses sanatçılarımıza, ağzına yüreğine sağlık hepsinin teker teker ve devam edeceğiz şimdi programımıza. İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Çiler Şatıroğlu geldi mikrofonun başına efendim. Kendisi sizlere Muammer Uludemir'in Satı Yeşil'den derlediği türküyü seslendirecek. Odam kireç tutmuyor, biraz kum katmayınca diyecek.

misin? Efendim teşekkür ediyoruz Çiler Şatıroğlu'na, sağ olsun, var olsun, ağzına sağlık. Ve devam ediyoruz programımıza. Tuğba Ger geliyor efendim mikrofonun başına ve sazıyla geliyor efendim. Sırada Ali Ekber Çiçek'ten, Erzincan yöresinden alınan bir deyişi hem çalıp hem söyleyecek efendim. 14 bin yıl gezdim pervanelikte diyecek.

0: Haydar Haydar Haydar dost, zara düş oldum.
1: Evet, insanın içinden alkışlamak geliyor diyecektim ki koromuz, arkadaşlarımız, saz sanatçılarımız alkışladı efendim. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Elinize de sağlık. Tuğba Ger efendim hem çaldı hem söyledi. Sağ olsun, var olsun. Ve şimdi koromuz seslendirecek sıradaki türkümüzü. Azerbaycan'a doğru gidiyoruz efendim. Bugün ayın üçüdür, girme bostan içidir diyecek.

teşekkür ediyoruz efendim koromuza, saz ve ses sanatçılarımıza ve devam ediyoruz yine koromuzu seslerini duymaya efendim. Nurten İnlap'ın Uşak yöresinden derlediği türküyü seslendireceğiz sizler için. Ay bulutta bulutta mendilim kaldı dutta diyeceğiz. Ve öncesinde de bir açış mı var diyeceğim. Yokmuş efendim, o zaman dinleyelim. Olsun, Cafer Nazlıbaş böyle hafif bir sesini duyurdu. Açış isteği yaptık efendim.

0: TRT Türkü.
1: Ve değerli dinleyiciler, başladık programımıza, devam ediyoruz güzel bir şekilde ve yaklaşık yarım saatimiz daha var bu keyifli dakikaların sürmesine. Türkü programıyla, Radyo Sanatçıları konseriyle huzurlarınızdayız efendim, canlı olarak sesleniyoruz sizlere İzmir'den. Şimdi Ethem Kayak geldi mikrofon başına ve güzel bir açış sonrası uzun hava seslendirecek ve sonrasında güzel bir türkü bekliyor sizleri Halil Demirler efendim. Sizlerle olacak öncesinde açışta, ardından dam üstünde uzun uzun bacalar diyeceğiz Malatya Arguvan yöresinden bir uzun hava ve sonrasında da bağlandı yollarım kaldım çaresiz diyeceğiz Nida Tüfekçi'nin Aşık Ali Sultan'dan derlediği türküyle Ethem Kaya huzurlarınızda.

Efendim teşekkür ediyoruz Ethem Kaya'ya ve saz sanatçılarımıza. Programımız devam ediyor. Şimdi mikrofonun başına Hakan Ünal geliyor. Şanlıurfa yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz efendim. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Ünal'a ve devam ediyoruz programımıza. Asilhan Doğan geliyor mikrofonun başına. Neşet Ertaş'tan Kırşehir yöresinden alınan bir türkü seslendirecek sizlere. Ne güzel yaratmış seni yaradan, istemem esmesin, yeller incinir diyecek efendim.

Efendim teşekkür ediyoruz Asilhan Doğan'a ve tabii ki Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş vardı, hemen açışı yaptı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ayrıca saz ve ses sanatçılarımıza da teşekkür edelim. Şimdi Emre Kızıl geliyor mikrofona. Aşık Davut Sulari'den alınan türküyü seslendirecek sizler için. Siyah perçemini dökmüş yüzüne diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim Emre Kızıl'a, sağ olsun, var olsun. Ve şimdi mikrofonun başına Selcan Kökçen Şahin geliyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Türkan Ebcioğlu'ndan derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Dere geliyor dere, kumunu sere sere diyecek.

Selcan Kökçen Şahin'e teşekkür ediyoruz ve biz aranızdan ayrılıyoruz değerli dinleyiciler. Program yapıcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, spikeriniz ben Çağatay Sevdi, korumuzun şefi Ali Çakar, yönetimdeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Koca ve Onurcan Kaya, basta Olgun Kılıç vardı. Tekrar buluşuncaya kadar koromuza sözü bırakıyoruz efendim. Trabzon yöresinden bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Buyurun.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim bugün ekibimizde bulunan sanatçı büyüklerimizi, arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Hüseyin Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Sezgin Eroğlu bugün bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Güzel bir program, güzel bir akışla karşınızdayız, huzurlarınızdayız.
0: Ne hazırladın Senem? Var mı güzel türküler?
1: Abi çok güzel
0: Nerelere
1: eserler var.
0: götüreceksin bizi bugün?
1: Abicim öncelikle biraz manevi değeri yüksek eserlerimiz var. Semah var, Deyişler var, Devriye, bir Devriye'miz var.
0: Oy
1: Çok
0: oy
1: güzel bir eser. Var da var abi.
0: oy. Ben gene Sivas'sız yapamıyorum biliyorsun. Sivas kesin oluyor yani. Ne olursa olsun.
1: Sivas'sız hiçbirimiz yapamıyoruz.
0: Eksik etmiyorum.
1: Sezgin, kıymetli Sezgin arkadaşımız da Sivaslı.
0: Evet, sevgili Sinan da.
1: Aa Sinan da,
0: Sivaslı,
1: doğru.
0: evet.
1: Valla
0: Sinan Kızılgöz.
1: Sivas vazgeçilmezimiz. O yüzden buradan da selamlar olsun Sivas'a ve tüm
0: Sivas'a,
1: Türkiye'ye
0: tüm
1: değil
0: Türkiye'ye
1: mi?
0: selamlar olsun. Senden bir türkü dinleyip mi başlayalım?
1: Nasıl arzu edersen abi bugün.
0: Bozmayalım ya. Önce hanımları
1: Ay, çok
0: dinleyelim.
1: teşekkür
0: Sonra.
1: ederim. Çok naifsin abicim.
0: Eyvallah.
1: Abicim şimdi bir eserimiz var. Rumeli yöresinden bir eser. Ailetme beni şu karşıki dağda lambalar yanar diye
0: Evet.
1: de geçiyor. Güzel böyle tatlı yumuşak bir eserimiz. Sonrasında da Balıkesir Edremit yöresinden Edremit'in Gelini adlı iki güzel Kürdi
0: Çok
1: eser
0: çok güzel
1: var.
0: iki türkü hazırlamışsın.
1: Onları nacizane icra etmeye çalışacağım
0: Evet,
1: abicim.
0: keyifle dinliyoruz efendim.

0: Efendim, biraz böyle türkünün sonunu böyle beklemek lazım değil mi? O tınının böyle uzaması lazım. Öyle yani türkünün hepsi bir bütün aslında değil mi? Öyle sonunda böyle bir beklemek lazım. Böyle bir duyulsun, bitsin.
1: Evet abicim.
0: Kulağımızdaki o tını sonuna kadar devam etsin istiyor insan.
1: Evet, evet,
0: Ağzına
1: evet.
0: gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: güzel.
1: ederim abicim. Üstatların ellerine, emeklerine sağlık.
0: Evet. Saz
1: Bugün
0: arkadaşlarımızın çok teşekkür ediyoruz. Hepsine
1: bugün
0: birer
1: hepsinin
0: teker
1: ayrı
0: teker
1: ayrı emeği var
0: ellerinize gönüllerinize
1: gerçekten. İyi ki
0: sağlık.
1: varlar. Evet kıymetli
0: Efendim.
1: abicim. Şimdi senin o güzel sesinden eserler dinlemek için sabırsızlanıyorum ben kendi
0: Ben de
1: adıma.
0: sabırsızlanıyorum kendimi dinlemek için. Şimdi Erzincan'a gidelim öncelikle. Arpa ektim evlek evlek. Kemal Algün'den alınan bir Erzincan türküsü ve ardından tabii Sivas'ta o acı olayda yitirdiğimiz büyük ustamız Muhlis
1: Hakkı olsun.
0: Akarsu'dan alınan "Bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil" diyelim.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzını yüreğine gönlüne sağlık. Çok
2: senin
1: güzel.
2: Senin de ağzına gönlüne sağlık. Çok güzel oluyor, böyle keyifli oluyor aslında böyle abi, düetler değil mi?
1: Valla tutamıyorum abi, böyle küçük küçük.
2: Çok güzel.
1: Eşlik ettik sana Suat abiyle birlikte.
2: Ben de arada katılmaya çalışıyorum sana.
1: Aa,
2: ama.
1: Seve seve şeref duyuyorum biliyorsun abi, çok kıymetlisin benim için.
2: Canım benim, çok teşekkür
1: ederim. İyi ki
2: ederim.
1: Varsın, sesine gönlüne yüreğine sağlık.
2: Ellerinize sağlık, arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz.
1: Abicim programımız çok güzel. Yani bu bana göre çok güzel devam ediyor.
2: Bilmiyorum. Tepkiler çığ gibi büyüyor mu?
1: Kesinlikle. Şu an bir telefonu açıp bakmak lazım diyormuşum. Şaka bir yana dinleyicilerimiz bize hakikaten güzel yorumlarıyla, güzel geri dönüşleriyle çok mutlu ediyor. Bugün repertuarımız bence keyifli eserlerle bezelim. Şimdi sırada Manisa Turgutlu yöresinden bir semah var. Armut Ağacı adlı semah. Üstad Yücel Paşmakçı hocamız notaya almış.
2: Ellerinden öpüyoruz,
1: ellerinden
2: hocamızı.
1: Ellerinden öpüyoruz. Çok kıymetli.
2: Canımız hocamız.
1: Çok selamlar,
2: bizde
1: saygılar.
2: Bizde çok büyük emekleri var hocamızın. Türk halk müziğinde de çok çok büyük emekleri. Gerçekten
1: yaşayan efsanemiz diyebilir miyiz ya?
2: Elimizde
1: için.
2: Kalan gerçekten son
1: cevherimiz, mücevherimiz bizim. Gerçekten çok kıymetli.
2: Heykel yani, öyle
1: aynen
2: söyleyeyim yani.
1: Öyle,
2: gerçekten
1: aynen
2: çok
1: öyle.
2: Önemli insanlar. Zaten bu stüdyo, şu an bulunmuş olduğumuz stüdyo da
1: Muzaffer hocamız.
2: Muzaffer Sarı Sözen hocamız şu an. Onun stüdyosundayız. Burada çok tarih kokan bir yer burası.
1: Kesinlikle.
2: Kimler kimler türküler söyledi, kimler geldi, kimler geçti değil mi bu stüdyodan?
1: Kesinlikle. O yüzden ağırlığı, manevi ağırlığı çok yüksek. Allah bize de nasip etti abicim. Özellikle kendi adıma, benim için çok büyük bir şeref bu stüdyoda böyle güzel eserler, bu mirası taşıyabilmek,
2: evet, yani
1: bu şekilde. O yüzden üstadların yani giden üstadlarımızın ruhu şad olsun. Var Amin. Olan, yaşayan üstadlarımıza da Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyorum.
2: İnşallah.
1: Abicim bu Hicaz blokta bir de şey Kütahya yöresinden Hisar'dan inmem diyor adlı bir eser var. Yani güzel güzel hareketleneceğiz bakalım.
2: Evet. Benim de sürprizlerim var.
1: Heyecanla bekliyoruz abi.
2: Eyvallah. Dinliyoruz keyifle.
1: Eyvallah.

0: Efendim, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sevgili Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Hele ki ben bu Armut Ağacı türküsünü öyle bir severim, öyle bir
1: ben
0: severim.
1: Çok
0: O nasıl
1: seviyorum.
0: bir türküdür, değil mi?
1: Ben de çok seviyorum. Böyle heyecandan bazen dil sürçmeleri veya...
0: Canlı yayında olur.
1: Oluyor.
0: Öyle, yani onlar nazardır, nazar. Öyle
1: dinleyicilerimizin
0: ufak tefek
1: affına sığınıyorum. Ama gerçekten benim de çok çok sevdiğim bir eser.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Yani tabii ki Hisar'dan inmem diyor da
1: evet.
0: O da çok güzel. Menbere değil mi?
1: Evet abi.
0: Neşet Usta da söyler bu türküyü, bilir misin?
1: Yine bu formda mı abi yoksa? Bozak.
0: Biraz daha hızlı.
1: Daha hızlı.
0: Daha
1: çok
0: hareketli.
1: Güzel. Ama evet. Hicaz değil mi makam olarak?
0: Tabii Hicaz.
1: Çok
0: aynı
1: güzel.
0: Şekilde.
1: Dinleyeceğim.
0: Sen madem Hicaz'dan girdin.
1: Evet abi.
0: Ben de Hicaz'dan çıkarım. o zaman ben Urfa yöresinden Mehmet Özbek hocamızdan alınan.
1: Ellerinden öperiz.
0: Ellerinden öpüyoruz. Allah sağlıklı uzun ömürler versin abi. Hocamıza. Hem derleyen hem notaya alan hem de kaynak kişisi Mehmet Özbek hocamız, Urfa yöresine ait. Hepimizin çok sevdiği, bildiği, sevdiği bir türkü. İki dağın arasında kalmışım.
1: Oo, çok severim. Abi ben tutamam kendimi.
0: Tutma zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Mutlaka eşliğini istiyorum.
1: Seve seve abi.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Senem.
2: Estağfurullah abi. Senin ağzını yüreğine sağlık abi. Şimdi biz nasıl yine programa de devam edeceğiz?
1: Küçük ve özel bir türkü değil mi?
2: Abi hiç küçük
1: dört
2: değil.
1: Dört ses ya.
2: Vallahi hiç küçük

0: değil.
1: Yani
0: Bir
1: etkisi nasıl ama, değil mi?
0: Yani o kama
1: Hiç
0: yarasını,
1: bırakmıyor insanın yakasını.
0: o kama yarasını hissediyorsun. Hakikaten
1: Gerçekten o
0: hissediyorsun.
1: acıyı insan hissediyor.
0: Aa, çok dağıttı bizi. Hasan abimle göz göze geliyoruz bazen.
1: Yansın Hasan abi.
0: Hakikaten böyle çok şey olduk. Şu an bir toparlanmamız lazım.
1: Duygulandık mı?
0: Şu an bir toparlanmamız lazım. Bilmiyorum bir
1: Sen bizi toparlaman lazım artık.
0: Estağfurullah abi. Abi şimdi bir eser var. La Mekan dilinden misafir geldim. Arguan yöresinden. Kaynak kişi Ali Seyit Bakır olarak biliniyor. Bu eserin kaydı, notasyonu çok olmadığı için bu programa böyle uygun bir şekilde icra etmeye çalışacağım ben de. Bir devriye yani şey gibi 14 bin yıl gezdim pervanelikte onun gibi.
1: Evet.
0: Yine o söz uyumu var bu eserde de. Yani aslında Hasan abiyle konuştuğumuzda o biraz bu eserle alakalı bilgi vermişti. Ben çok hani detayına inmek istemiyorum. İcra ederek o derinliği göstermek istiyorum
1: Dinliyoruz o zaman.
0: açıkçası.
1: Eyvallah.
0: Hasan abimin önderliğinde icra etmeye çalışacağız.
1: Buyurun.

0: Ağzına, gönlüne sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz efendim.
1: Bizim çok Senemcim, teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Vallahi ne güzel türküler hazırlıyorsun.
1: Çok bak, teşekkür ederim abi.
0: İnsan nasıl geçtiğini, programın nasıl bittiğini gerçekten içinde olunca daha çok anlamıyor.
1: Abi kesinlikle o keyfiyet bana ait. Seninle olmak, üstadlarla olmak çok kıymetli.
0: Benim için de öyle. İnşallah güzel bir türkü akşamı, türkü gecesi yaşatabiliyoruzdur değil mi?
1: Benim adıma çok keyifliydi abi. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzeldi yani.
0: Yani bu evinizde umarım çayınızı, kahvenizi yudumlayıp böyle bizi keyifle işte maç izleyeceğinize mesela türkü dinleyin değil mi Hasan abi?
1: Kesinlikle. Aynen.
0: Ya da ne bileyim dizi izleyeceğinize türkü dinleyin.
1: Öyle bir yani aslında iyileştirici şuradan, bir etkisi var abi türkünün.
0: Şöyle yani bir satırında bile dünya var.
1: Aynen.
0: Bu türkülerin değil mi? Aynen. Her satırında bir dünya var.
1: Geçtiğimiz
0: gerçekten
1: eser o kadar. Geçtiğimiz eserde yaratımdan bahsediyor aslında. Yani la mekan dilinden yani mekansızlıktan bahsediyor.
0: Evet, hiçlik.
1: Hiçlikten geldim.
0: Bahsediyor değil mi?
1: İçlikten misafir geldim buraya diyor. Yani o kadar felsefi boyutu yüksek bir eser ki hani bu duyguyu başka hiçbir yerde bulamayacağı için dinleyicilerimize kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum programımızı.
0: İnşallah
1: bence dinlesinler.
0: Bir programımızda da böyle duazlı imamlar
1: tabii.
0: Devriyelerle ilgili bir uzunca konuşur sohbet ederiz.
1: Seve seve ben çok seviyorum.
0: Umuyorum.
1: Hakikaten abicim.
0: Evet.
1: Efendim şaka maka program bitti. Bir kapanışı yapalım istersen
0: yani
1: abicim.
0: Bir deneyelim.
1: Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
0: ben İsmail Altunsaray.
1: Sizinleydik.
0: Biz her hafta Türkiye Evi'nde sizlerle olacağız. Başka bir Türkiye Evi akşamına daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın.
1: Orkestramızı da takdim edeyim. Evet. Ellerine emeklerine sağlık üstadlarımızın. Bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Hüseyin Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Sezgin Eroğlu bugün o güzel icralarıyla bize eşlik ettiler. İyi ki geldiler, iyi ki varlar. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş. Efendim sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın demeden önce abime mikrofonu uzatıyorum.
0: Evet,
1: onun güzel
0: olarak,
1: sesinden bir eser.
0: Evet, evet, son olarak bir Tokat, Sivas. Yine biliyorsun Sivas'tan ayrı düşemiyorum.
1: Evet.
0: Yakın yöreler, Çamlar Altına Selim Önder'den alınan bir Tokat türküsü ve ardından Sivas Divriye'den Nurettin Nuri Üstün Ses'ten alınan Karadut'a Yaslandım. Hareketlenelim
1: evet.
0: Ve öyle bitirelim olur mu?
1: Dinle.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından ve TRT Türkü frekansından sizlerle buluştuğumuz Yadigar'dan gönül dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Kadim Anadolu topraklarının türküleriyle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle anda yol alacağız. Kimi ahını, eyvahını, kimi sevdasını, hasretini anlatan türkülerimiz sizlere ulaşacak Yadigar'dan bugün yine. Programımıza Kütahya yöremizden Hisarlı Ahmet'ten derlenen klasik türkülerimizden biriyle başladık. Ah hamamcı bu hamama güzellerden kim geldi? Ve TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarımız ile türküler sizlerle buluşuyor. Bugün grup şefimiz Maybala Band'a Zafer Taş'tan, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Emrah Günaydın, kemanede Burhan Elmas, ritimde Cemal Kaplan eşlik ediyorlar. Sesimizi sizlere mikserin başından kıymetli ton masterimiz

Süleyman Nazif İlter kendi duygusu ve hayaliyle bezeyip sizlere en güzel haliyle ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar Aşk ile devam ediyor.

Kalbimize kor ateşler bastığımız dost içindir. Her cefaya boyun büküp sustuğumuz dost içindir. Bizim geleneğimizde dostluk iyi huylu olmanın meyvesidir. Dostun yüzüne ise merhamet ve muhabbetle bakılması ibadet olarak kabul edilir. Dosttan ayrı kalmak, hicranlı bir yolculuğa çıkmak gibidir aslında. Önce yoldaş, sonra yol denilerek dostluğun ehemmiyeti kazınmıştır idraklerimize. Şimdi sizlere Sivas yöremizden Muhlis Akarsu'dan alınan dostluğun kutsiyetini, dost gönlünü incitmenin hakka giden yolları kapatmakla eşdeğer olduğunu, hiçbir şeyin ağırlığının kalmadığı bu modern zamanda insanlığı ölçen en hassas terazinin dostluk olduğunu anlatan bir türküyle ses olmaya çalışalım. Bu yarayı dosttan aldım ezeli. Eser bağrıma gel dertli dertli. O dost benden ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden yaş dertli dertli.

Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli saz sanatçımız Burak Aykaç'ın o güzel açışıyla ve Zafer Taştan'ın da Mey ile yol gösterişiyle Malatya Arguvan yöremizden Hasan Durak'tan bir uzun hava seslendirdik. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, boşa gider gözyaşların ağlama. Yok olur benliğim, çürürse beden, boşa gider gözyaşların ağlama. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize, yüreklerinize sağlık sizlerin de. Gönlünüz var olsun. Ardından Sivas yöremizden İhsan Öztürk'ten derlenen bir türkümüz geldi dile. Dünyaya sitem ile. Yürü yalan dünya senden usandım. Goncaydım dalında har ettin beni. Onulmaz derdime dermandır sandım. Kadir bilmeyene yar ettin beni. Şimdi TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar'da aşıklar yurdu olan Anadolu'nun ve bu vatanın topraklarından yetişen yakın geçmişte yitirdiğimiz aşık Ali Kızıltuğ'u yad edelim radyoları başındaki siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte.

Asrı gurbet harap etmiş köyümü. Bülbül gitmiş, baykuş konmuş gel hele. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler gel hele. Bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Sorun hele bizim komşular ne olmuş? 40 senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köye benzemiyor, gel hele. Saz elimde şu elleri gezerdim. Dertliydim, bazı destan yazardım. Sen Ali'sen, niye saçını ağarttın? Kızıltuğa benzemiyor, gel hele. Aşık Ali Kızıltuğ 1944 yılında Sivas'ın Divri ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya geldi. 1958 yılında bağlama çalmaya başladı. Bağlamaya ilişkin temel bilgileri köylüsü Abbas Usta'dan öğrendi. Aşık Veysel ve Aşık Mahsuni Şerif'ten çok etkilenen Ali Kızıltuğ, ilk yıllarında yöresel türküler ve başka aşıkların eserlerini seslendirdi. Daha sonra 1969 yılında Aslı Gurbet Harap Etmiş Köyümü ismi plağıyla ve o tarihten itibaren sadece kendi eserlerini seslendirerek yol aldı. 2000'in üzerinde eser üreten Ali Kızıltuğ, bu eserlerin büyük bölümünü 103 plak ve 87 kaset çalışması yaparak dinleyicisine sundu. Türküleri birçok farklı sanatçı tarafından seslendirildi. 1971 yılında İstanbul Tepebaşı'nda yapılan ve epeyce bir ozanın katıldığı atışma yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Geçim sıkıntısı nedeniyle göç etmek zorunda kalınca 1973 yılında Ankara'ya yerleşti. Baykuşlara Kalan Köy ve Sorma Efendi adını verdiği iki kitabı yayımlandı. Memur emeklisi olan Aşık Ali Kızıltuğ 13 Aralık 2017'de Ankara'da yaşamını yitirdi ve çok sevdiği, özlemine, hasretine türküler yaktığı köyünde defnedildi. Şimdi sizleri Aşık Ali Kızıltuğ'un bir türküsü ve kendi sesi sazıyla buluşturuyoruz. Aramıza girdi dağlar denizler, gelemem diyorum öf öf, sen gel diyorsun.

Sevgili dinleyenlerimiz, aşık Ali Kızıltuğ saygı, rahmet ve minnetle yad ederek biz de Sivas yöremizden ondan alınan bir samah ile devam ettik. Kırat bu dağları aşmalı bugün, dostun ellerine düşmeli bugün. Hepsi birer ayrı sanat eseri olan semahlarımızdan biriydi Kırat semahı. Makamsal yapısı, sözleri ve ritmik geçişleriyle bir abide eser gibi eşlik eden saz sanat.

Sanatçılarımızın da emeklerine, gönüllerine sağlık efendim. Yadigar şimdi Ankara yöresinden Burhan Gökalp'ten alınan bir halay havamıza devam ediyor. Altın yüzük yaptırdım, kaşı sensin sevdiğim. Çok güzeller gördüm de başı sensin sevdiğim.

Anadolu'nun tüm yaşanmışlıklarını bizlere anlatan türkülerimizle ve bize yadigar türkülerimizle yol aldığımız programımızın sonlarına doğru gelirken sizlere Yağcıoğlu Fehmi Efe'den Alim Gitme Pazara ve Orta Anadolu yöremizden Necla Erol'dan Sen Pınara Vardın mı adlı Arzu Kamber çeşitlememizle veda ediyoruz efendim. Bugün grup şefimiz Mey Balaban'da Zafer Taş'tan eşlik etti türkülerimize. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Emrah Günaydın, Kemanede Burhan Elmas, Ritim Saz'da Cemal Kaplan. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurt Karatepe. Haftaya tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Çukurova'dan Sesler programında Türk halk müziğine gönül vermiş bir isimle birlikteyiz. Mersin'de yaşayan Hatay Hassalı Ali Gül stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkürler efendim, hoş bulduk, hoş gördük.
0: Evet, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle biraz?
1: Sizin de dediğiniz gibi ismim Ali Gül, Hatay Hassalı ilçesi doğumluyum. Mersin'de ikamet etmekteyim. Mersin'de TRT Çukurova Müdürlüğü'nde, aslında TRT ailesinin bir mensubuyum ben de, çalışanıyım.
0: Evet. Mesai arkadaşımızsınız.
1: Evet, özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.
0: Bugün müzik yönünüzle sizi ağırlayacağız.
1: Evet, evet. Bugüneymiş kısmet, bu programaymış. Müzikle uğraşıyorum. Yani müziği seviyorum, bağlama çalıyorum.

0: küçük yaştan beri herhangi bir kurs almadan kendim öğrenebildim.
1: Dilerseniz bir türküyle başlayalım. Hangi Olur. türkü olacak?
0: Aşık Feyman'ın bir eserini okuyacağım. Ahu gözlüm tut elimden.
1: Buyurun.

0: Dilinize, telinize sağlık.
1: Teşekkürler, çok sağ olun.
0: Aşık Feymani üstadımızı da buradan bir eseriyle evet, selamlamış olduk.
1: Evet, selamlamış olduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz size de.
1: Rica ederim, sağ olun.
0: Sohbetimize devam ederken şunu da öğrenelim. Müziğe başlamanız nasıl oldu?
1: Müziğe başlamam ailemden, yani abilerim bağlama çalıyordu. Dayım bağlama çalıyordu. Dayım Ozan, Ozan Esrari, Aşık Esrari.
0: Evet, programımıza da katılmıştı kendisi.
1: Evet, evet.
0: Buradan selam olsun kendisine.
1: Evet, müzik yaşam biçimimiz, türkü hayat zaten. İster istemez türkülerin içinde yaşadıktan sonra da böyle bir müzikle uğraşıyorsun.
0: Kaç yaşlarında başladınız?
1: Ya aslında küçük yaştan beri müziğe ilgim vardı ama bağlamayı lise sonunda aldım elime. Bağlamayla haşir neşir olduk. Daha sonra böyle devam ediyor yani. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince.
0: Evet, müzik. O zaman bir türküyle devam edelim.
1: Evet, Ozan Esrar'ın bir eseri dayının. Güzel Dost eserini okuyalım. Siz de uygun görürseniz.
0: Tabii ki, buyurun. Tamam. Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Ozan Esrari de bölgemizin değerli ozanlarından biri.
1: Evet.
0: Gönülden selamlıyoruz buradan. Müzikal etkinliklerde bulunuyor musunuz?
1: Müzikal etkinliklerde evet, bazen bulunuyorum tabii ki. Etkinliklerde bazen bulunuyorum.
0: Peki bağlama çalmak size neler katıyor, müzikle uğraşmak?
1: Bağlama çalmak, müzikle uğraşmak tabii ki çok şey katıyor. Bir enstrümanla haşir neşir olmak insanın hayatında tabii ki çok önemli bir yerde. En basit örneği, canınız sıkılır, bir şeye moraliniz bozulduğu an bağlamayı veya enstrümanı elinize aldığınız zaman her şey artık biter. O an sadece enstrümanla baş başa kalırsınız. Yani duygularınızı tele döküyorsunuz.
0: Aynı zamanda çok güzel bir deşarj yöntemi.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Evet, sıradaki eser ne olacak?
1: Sıradaki eser Devran Baba, yöremizin gene bir ozanı, evet. Aşığı.
0: Mustafa Yılmaz Türk, Devran Baba, Adanalı bir evet. Ozan. Kendisini rahmetle anıyoruz.
1: Evet, ben seni severken sen ele baktın, Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leyla'm adlı eserini okuyacağım.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz.

0: kastı olarak. Ya aslında Türkiye'nin bütün 81 ilinde de türkülerimiz aynı güzellikte, aynı çoğunlukta.
1: Ozan Esrari dayınız. Ondan evet. Tabii etkilendiniz.
0: Tabii ki.
1: Bunun dışında ailenizde müzikle uğraşan kimseler var mı?
0: Evet, abim, iki abim de bağlama çalıyor. Onlar da bağlama çalıyor.
1: Evet.
0: Yani küçüklükten beri hep bağlama ile haşır neşir olduğumuz için ister istemez bağlama çalıyorsun yani.
1: Ozan Esrari dışında başka kimlerden etkilendiniz ustalar olarak?
0: Ustalar olarak yani Türk, yani ismini sayamayacağım bir sürü usta var aslında. Hani bunların en başında Musa Eroğlu. Biliyorsunuz o da yöremizin bir
1: kesinlikle
0: büyük bir,
1: çok önemli
0: uzanı,
1: bir değeri.
0: Evet, değeri. Yani Güler Duman olsun, rahmetli Kıvırcık Ali, bunlardan etkilendik. Yani ismini sayamayacağım bir sürü daha. Aşık Veysel, Neşet Ertaş, ismini sayamayacağım bir sürü değer yani bunlar.
1: Evet, hızımızı kesmeden türküyle devam edelim. Hangi türküyle devam edeceksiniz?
0: Aşık Mahsun'un Nem Kaldı eserini okumak istiyorum.
1: Buyurun, mikrofonda Ali Gül.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir Aşık Mahzuni türküsü. Kendisini de rahmetle anmış olduk.
1: Evet.
0: Evet Sayın Ali Gül, bize biraz da hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Müzikle ilgili neler yapmak istiyorsunuz bundan sonra?
1: Müzikle ilgili ne yapmak isterim, hedeflerim neler? Yani kendimi geliştirmek. Müzik sonsuz. Kendini geliştirmenin bir artık sınırı yok. Elimden geldiğince daha ileriye, daha güzel ileriye taşımak isterim yani müzik konusunda kendimi.
0: Aynı zamanda 3 çocuk babasısınız.
1: Evet.
0: Çocuklarınıza da bu kültürü aşılamayı hedefliyor musunuz acaba?
1: Tabii ki çocuklarım da müzikle uğraşmasını, bağlama çalmasını isterim.
0: İlgileri var mı?
1: Tabii ki ben evde bazen bağlama çalarken yanına oturup beraber benimle çalmaya çalışıyorlar.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Evet, son olarak bize hangi türküyü seslendireceksiniz?
1: Ozan Esrar'ın Çekemiyorum Kardeş türküsünü.
0: Buyurun.

0: Sevgili Ali Gül, dilinize, telinize sağlık.
1: Bugün
0: bizi Çukurova'nın çeşitli yörelerine götürdünüz sazınızla, sözünüzle.
1: Evet.
0: Program konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. TRT Türk'ü dinleyicileri buluşturduğunuz için, TRT Çukurova stüdyosuna davet ettiğiniz için, bu programa konuk ettiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programında bugün Hatay Hassalı Ali Gül'ü ağırladık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akgüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

geceler sevgili dinleyiciler. Bir oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Melih Duygulu'nun Musa Eroğlu'ndan derlediği Mersin türküsüyle başlıyoruz. Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne.

Ünal Demir'in Fırıncı Tahir'den derlediği Gaziantep türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Evlerinde bir ipekten halı var, şeker yemiş dudağında balı var.

Aşık Davut Süvari'ye ait Erzincan türküsünü İlker Gökkaya söylüyor. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline, gelin kurban olam tatlı diline.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim bugün ekibimizde bulunan sanatçı büyüklerimizi, arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Hüseyin Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Sezgin Eroğlu bugün bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Güzel bir program, güzel bir akışla karşınızdayız, huzurlarınızdayız.
0: Ne hazırladın Senem? Var mı güzel türküler?
1: Abi çok güzel
0: Nerelere
1: eserler var.
0: götüreceksin bizi bugün?
1: Abicim öncelikle biraz manevi değeri yüksek eserlerimiz var. Semah var, deyişler var. Devriye, bir devriyemiz var.
0: Oy
1: Çok
0: oy
1: güzel bir eser. Var da var abi.
0: oy. Ben gene Sivassız yapamıyorum biliyorsun. Sivas kesin oluyor yani. Ne olursa olsun.
1: Sivassız hiçbirimiz
0: Eksik
1: yapamıyoruz.
0: etmiyorum.
1: Sezgin, kıymetli Sezgin arkadaşımız da Sivaslı.
0: Evet, sevgili Sinan da.
1: Aa Sinan da
0: Sivaslı.
1: doğru.
0: Evet.
1: Vallahi
0: Sinan Kızılgöz.
1: Sivas vazgeçilmezimiz. O yüzden buradan da selamlar olsun Sivas'a ve tüm Türkiye'ye.
0: Tüm Türkiye'ye
1: Diyelim.
0: Selamlar olsun. Senden bir türkü dinleyip mi başlayalım?
1: Nasıl arzu edersen abi bugün.
0: Bozmayalım ya. Önce hanımları
1: Ay, çok
0: dinleyelim.
1: teşekkür
0: Sonra
1: ederim. Çok naifsin abi.

0: Eyvallah.
1: Abicim, şimdi bir eserimiz var. Rumeli yöresinden bir eser. Ayletme beni, şu karşıki dağda lambalar yanar diye
0: Evet.
1: de geçiyor. Güzel, böyle tatlı, yumuşak bir eserimiz. Sonrasında da Balıkesir Edremit yöresinden Edremit'in Gelini adlı iki güzel Kürdi
0: Çok çok
1: eser
0: güzel
1: var.
0: iki türkü hazırlamışsın.
1: Onları nacizane icra etmeye çalışacağım
0: Evet,
1: abicim.
0: keyifle dinliyoruz efendim.

0: Efendim, biraz böyle türkünün sonunu böyle beklemek lazım değil mi? O tınının böyle uzaması lazım. Yani türkünün hepsi bir bütün aslında değil mi? Böyle sonunda
1: Aynen.
0: böyle bir beklemek lazım. Böyle bir duyulsun, bitsin.
1: Evet abicim.
0: Kulağımızdaki o tını sonuna kadar devam etsin istiyor insan.
1: Evet, evet abi.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: güzel.
1: ederim abicim. Üstatların ellerine, emeklerine sağlık.
0: Evet. Saz
1: Bugün
0: arkadaşlarımızın çok teşekkür ediyoruz hepsine
1: bugün
0: birer
1: hepsinin
0: teker
1: ayrı
0: teker.
1: ayrı emeği var
0: Ellerinize, gönüllerinize
1: gerçekten. İyi ki
0: sağlık.
1: varlar. Evet kıymetli
0: Efendim.
1: abicim. Şimdi senin o güzel sesinden eserler dinlemek için sabırsızlanıyorum ben
0: Ben de
1: kendim
0: sabırsızlanıyorum kendimi dinlemek için. Şimdi Erzincan'a gidelim öncelikle. Arpa ektim evlek evlek. Kemal Algün'den alınan bir Erzincan türküsü ve ardından tabii Sivas'ta o acı olayda yitirdiğimiz büyük ustamız Muhlis
1: Evet, akarsu.
0: Akarsu'dan alınan "Bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil" diyelim.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzını yüreğine gönlüne sağlık. Çok
2: senin
1: güzel.
2: Senin de ağzına gönlüne sağlık. Çok güzel oluyor, böyle keyifli oluyor aslında böyle abi, düetler değil mi?
1: Valla tutamıyorum abi, böyle küçük küçük
2: çok güzel.
1: Eşlik ettik sana Suat abiyle birlikte.
2: Ben de arada katılmaya çalışıyorum sana.
1: Aa,
2: ama.
1: Seve seve şeref duyuyorum biliyorsun abi, çok kıymetlisin benim için.
2: Canım benim, çok teşekkür
1: İyi ki
2: ederim.
1: Varsın, sesine gönlüne yüreğine sağlık.
2: Ellerinize sağlık, arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz.
1: Abicim programımız çok güzel. Yani bu bana göre çok güzel devam ediyor.
2: Tepkiler çığ gibi büyüyor mu?
1: Kesinlikle. Şu an bir telefonu açıp bakmak lazım diyormuşum. Şaka bir yana dinleyicilerimiz bize hakikaten güzel yorumlarıyla, güzel geri dönüşleriyle çok mutlu ediyor. Bugün repertuarımız bence keyifli eserlerle bezeli. Şimdi sırada Manisa Turgutlu yöresinden bir semah var. Armut Ağacı adlı semah. Üstad Yücel Paşmakçı hocamız notaya almış.
2: Ellerinden öpüyoruz,
1: ellerinden
2: hocamızı.
1: Öpüyoruz. Çok kıymetli.
2: Canımız hocamız.
1: Çok selamlar,
2: bizde
1: saygılar.
2: Çok büyük emekleri var hocamızın. Türk halk müziğinde de çok çok büyük emekleri. Gerçekten
1: yaşayan efsanemiz diyebilir miyiz ya?
2: Elimizde kalan gerçekten son
1: cevherimiz, mücevherimiz bizim. Gerçekten çok kıymetli.
2: Heykel yani, öyle söyleyeyim.
1: Aynen
2: yani.
1: Öyle.
2: Gerçekten
1: aynen
2: çok
1: öyle.
2: Önemli insanlar. Zaten bu stüdyo, şu an bulunmuş olduğumuz stüdyo da
1: Muzaffer hocamız.
2: Muzaffer Sarı Sözen hocamız şu an. Onun stüdyosundayız. Burada çok tarih kokan bir yer burası.
1: Kesinlikle.
2: Kimler kimler türküler söyledi, kimler geldi, kimler geçti,
1: kesinlikle,
2: değil mi bu stüdyodan?
1: Kesinlikle. O

0: yüzden ağırlığı, manevi ağırlığı çok yüksek. Allah bize de nasip etti abicim. Özellikle kendi adıma, benim için çok büyük bir şeref bu stüdyoda böyle güzel eserler, bu mirası
1: Evet,
0: taşıyabilmek
1: yani
0: bu şekilde. O yüzden üstadların, yani giden üstadlarımızın ruhu şad olsun. Var
1: amin.
0: olan, yaşayan üstadlarımıza da Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyorum.
1: İnşallah.
0: Abicim, bu Hicaz blokta bir de şey, Kütahya yöresinden, Hisar'dan inmem diyor adlı bir eser var.
1: Oo.
0: Yani güzel güzel hareketleneceğiz bakalım.
1: Evet. Benim de sürprizlerim var.
0: Aa, heyecanla bekliyoruz abi.
1: Eyvallah. Dinliyoruz keyifle.
0: Eyvallah.

0: Efendim, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sevgili Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Hele ki ben bu Armut Ağacı türküsünü öyle bir severim, öyle bir
1: ben
0: severim.
1: Çok
0: nasıl
1: seviyorum.
0: Bir türküdür değil mi?
1: Ben de çok seviyorum. Böyle heyecandan bazen dil sürçmeleri veya...
0: Canlı yayında olur.
1: Oluyor.
0: Öyle, yani onlar nazardır, nazar. Öyle ufak tefek.

0: Şeyler
1: Müzin
0: olur.
1: affına sığınıyorum. Ama gerçekten benim de çok çok sevdiğim bir eser.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Yani tabii ki Hisar'dan inmem diyor da
1: Evet.
0: orada çok güzel. Menbere değil mi?
1: Evet abiciğim.
0: Neşet Usta da söyler bu türküyü, bilir misin?
1: Yine bu formda mı abi yoksa? Bozlak.
0: Biraz daha hızlı.
1: Daha hızlı.
0: Daha
1: Çok
0: hareketli.
1: güzel. Ama
0: Evet.
1: Hicaz değil mi makam
0: Tabii Hicaz.
1: olarak? Çok
0: Aynı
1: güzel.
0: şekilde. Sen
1: Dinleyeceğim.
0: madem Hicaz'dan girdin,
1: Evet abi.
0: ben de Hicaz'dan çıkarım. O zaman ben Urfa yöresinden Mehmet Özbek hocamızdan alınan,
1: Ellerinden öperiz Mehmet
0: ellerinden
1: Özbek
0: öpüyoruz. Allah
1: hocamızın da.
0: sağlıklı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hem derleyen, hem notaya alan, hem de kaynak kişisi Mehmet Özbek hocamız, Urfa yöresine ait. Hepimizin çok sevdiği, bildiği, sevdiği bir türkü. İki dağın arasında kalmışam
1: Oo, çok
0: diyelim.
1: severim. Abi ben tutamam kendimi bundan.
0: Tutma zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Mutlaka eşliğini istiyorum.
1: Seve seve abi.

0: TRT Türkü.
1: Abi. Ağzına sağlık Senem.
2: Estağfurullah abi. Senin ağzını yüreğine sağlık abi. Şimdi biz nasıl programa devam edeceğiz?
1: Küçük ve özel bir türkü değil mi?
2: Abi hiç küçük değil.
1: 4 ses ya.
2: Vallahi hiç küçük değil.
1: Etkisi nasıl ama değil mi?
2: Yani o kama yarasını...
1: Hiç bırakmıyor insanın yakasını.
2: O kama yarasını hissediyorsun. Hakikaten
1: gerçekten o acıyı insan hissediyor.
2: Aa, çok dağıttı bizi. Hasan abimle göz göze geliyoruz. Evet.
1: Yansın,
2: hakikaten abi. Böyle çok şey olduk. Şu an bir toparlanmamız lazım. Şu an bir toparlanmamız lazım. Bilmiyorum bir...
1: Sen bizi toparlaman lazım artık.
2: Estağfurullah abi. Abi şimdi...

0: Bir eser var, La Mekan dilinden misafir geldim. Arguan yöresinden. Kaynak kişi Ali Seyit Bakır olarak biliniyor. Bu eserin kaydı, notasyonu çok olmadığı için bu programa böyle uygun bir şekilde icra etmeye çalışacağım ben de. Devriye, yani şey gibi 14 bin yıl gezdim pervanelikte, onun gibi.
1: Evet.
0: Yine o söz uyumu var bu eserde de. Yani aslında Hasan abiyle konuştuğumuzda o biraz bu eserle alakalı bilgi vermişti. Ben çok hani detayına inmek istemiyorum. İcra ederek o derinliği göstermek istiyorum
1: Dinliyoruz o
0: açıkçası.
1: zaman. Eyvallah.
0: Hasan abimin önderliğinde icra etmeye çalışacağız.
1: Buyurun.

0: Ağzına, gönlüne sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz efendim.
1: Bizim çok Senemciğim, teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Vallahi ne güzel türküler hazırlıyorsun.
1: Çok bak, teşekkür ederim abi.
0: İnsan nasıl geçtiğini, programın nasıl bittiğini gerçekten içinde olunca daha çok anlamıyor.
1: Abi kesinlikle o keyfiyet bana ait. Seninle olmak, üstadlarla olmak çok kıymetli.
0: Benim için de öyle. İnşallah güzel bir türkü akşamı, türkü gecesi yaşatabiliyoruzdur değil mi?
1: Benim adıma çok keyifliydi abi. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, çok güzeldi yani.
0: Yani bu evinizde umarım çayınızı, kahvenizi yudumlayıp böyle bizi keyifle, işte maç izleyeceğinize mesela türkü dinleyin değil mi Hasan abi?
1: Kesinlikle. Aynen.
0: Ya da ne bileyim dizi izleyeceğinize türkü dinleyin.
1: Öyle bir yani aslında iyileştirici şuradan, bir etkisi var abi türkünün.
0: Şöyle yani bir satırında bile dünya var. Aynen. Bu türkülerin değil mi? Aynen. Her satırında bir dünya var.
1: Geçtiğimiz
0: gerçekten
1: eserde o kadar yaratımdan bahsediyor aslında. Yani la mekan ilinden, yani mekansızlıktan bahsediyor.
0: Evet, hiçlik.
1: Hiçlikten geldim.
0: Bahsediyor değil mi?
1: Hiçlikten misafir geldim buraya diyor. Yani o kadar felsefi boyutu yüksek bir eser ki, hani bu duyguyu başka hiçbir yerde bulamayacağı için dinleyicilerimize kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum programımızı.
0: İnşallah
1: bence dinlesinler.
0: Bir programımızda da böyle duazlı imamlar devriyelerle ilgili bir uzunca konuşur, sohbet ederiz.
1: Seve seve, ben çok seviyorum.
0: Umuyorum.
1: Hakikaten abicim.
0: Evet.
1: Efendim şaka maka program bitti. Bir kapanışı yapalım istersen
0: yani
1: abicim.
0: Yani bir deneyelim.
1: Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ve ben İsmail Altunsaray.
1: Sizinleydik.
0: Biz her hafta Türkiye Evi'nde sizlerle olacağız. Başka bir Türkiye Evi akşamına daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın.
1: Orkestramızı da takdim edeyim. Evet. Ellerine, emeklerine sağlık üstadlarımızın. Bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Hüseyin Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Sezgin Eroğlu bugün o güzel icralarıyla bize eşlik ettiler. İyi ki geldiler, iyi ki varlar. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş. Efendim sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın demeden önce abime mikrofonu uzatıyorum.
0: Evet,
1: onun güzel
0: olarak,
1: sesinden bir eser.
0: Evet, evet, son olarak bir Tokat, Sivas, yine biliyorsun Sivas'tan ayrı düşemiyorum.
1: Evet.
0: Yakın yöreler, Çamlar Altına Selim Önder'den alınan bir Tokat türküsü ve ardından Sivas Divriye'den Nurettin Nuri Üstünses'ten alınan Karadut'a Yaslandım. Hareketlenelim ve
1: evet,
0: öyle bitirelim, olur mu?

0: benim türküm.
1: Selam, Adıyaman Sincik'ten arıyorum. Sıradaki parçayı tüm ailem ve tüm Sincik halkına armağan ediyorum. Özellikle sizlere de armağan ediyorum. Hayırlı sabahlar.